0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İstediğiniz gibi yaptık. Dinarları bahsettiğiniz ailelere dağıttık.
2: Peygamberimiz emanetin yerine ulaştığını duyunca işte şimdi rahatladım dedi.
1: Vay babacığıma! Ne kadar ızdırap çekiyor.
2: Bunu duyan peygamberimiz, bugünden sonra babanın hiç ızdırabı kalmayacak, kıyamete kadar hiç kimseyi hayatta bırakmayacak olan ölümün baban için zamanı gelmiştir. Ben ölünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun de dedi.
1: Ey Allah'ım, Refiki Ala'ya, en yüce dosta diye diye ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü.
2: Resulullah Rabbine kavuşmuştu. Peygamberimizin vefat haberi mescitte yayıldığında müminlerin kolları kanatları kırıldı. Ne yapacaklarını bilmez bir halde sağa sola dağıldılar.
3: Allah'ın Resulü vefat etmemiştir.
4: Ömer,
3: münafıklar yok olmadıkça Resulullah vefat etmez. Hem onlar Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi demiyorlar mıydı? Kimsenin Muhammed aleyhisselam öldü dediğini işitmeyeyim. Yoksa kılıcımla onun başını bedeninden ayırırım. Peygamberimiz Musa aleyhisselamın Rabbi ile buluşmaya gittiği gibi Rabbinin yanına gitmiştir.
0: 159. Bölüm.
2: Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Hazreti Ömer patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Elinde kılıcıyla sağa sola gidiyordu. Kendine söylenenleri duymuyordu bile. Hazreti Ebu Bekir haberi alır almaz mescide geldi.
3: Bir daha söylüyorum. Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum.
4: Ebu Bekir geldi. Ömer'i o sakinleştirir belki.
5: Peygamberimiz nerededir?
4: Ayşe'nin evinde.
5: İçeri girmeye müsaade var mıdır?
4: Resulullah vefat etti Ebu Bekir. Bundan sonra izin almana gerek yok.
5: Vallahi Resulullah vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Rabbin sana iki kere ölüm acısını tattırmayacaktır. Sen mukadder olan ölüm geçidini geçmiş bulunuyorsun. Bundan sonra senin için ölüm yoktur. Benim peygamberim, benim dostum, sen sağ iken de güzeldin, ölüyken de

0: Hazreti Ebubekir peygamberimizin evinden mescide çıktığında Hazreti Ömer'i kabına sığmaz bir halde sağa sola koştururken buldu. Ona seslendi ama sesini duyuramadı.
1: Otur artık Ömer.
2: Bir daha söylüyorum.
1: Otur artık Ömer.
2: Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum.
1: Ömer, sana diyorum. Otur artık. Yüce Allah size öleceğinizi haber verdiği gibi peygamberine de daha aranızda sağ iken ölüm haberini vermiş. Ey Muhammed, şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir buyurmuştur. Yüce Allah kendi zatından başka her şeyin yok olacağını, hükmün ona ait olduğunu ve hepimizin ona döndürüleceğini söylemiştir. Ey insanlar, dikkat edin. Sizden kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed aleyhisselam ölmüştür. Sizden kim de Allah'a ibadet ediyorsa hiç şüphesiz Allah haydır, ölümsüzdür.
0: Hazreti Ebubekir'in bu sözleri ashab-ı kiramın gerçeği kabullenmesini sağladı. Hazreti Ebubekir sözlerine şu ayetlerle devam etti.
1: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
0: Ashab-ı kiram bu ayetleri ilk defa duyar gibiydi. Hazreti Ömer'in elinden kılıcı düştü, dizüstü çöktü kaldı.
1: Beni duydun değil mi Ömer? Bu ayeti duydun değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisin geri mi döneceksin?
2: Duydum Ebu Bekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim. Şimdi anladım ki Allah'ın Resulü vefat etmiştir. Allah'ım bize dayanma gücü ver.
3: Amin.
1: Yüce Allah Muhammed aleyhisselama Allah'ın dinini ayakta tutacak, Allah'ın emrini açıklayıp hakim kılacak, tebliğ vazifesini yerine getirecek ve Allah yolunda savaşacak kadar ömür verip yaşattıktan sonra onu vefat ettirmiştir. Resulullah size şüphe duyulmayacak bir yol bırakmıştır. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve dininize sımsıkı sarılın. Rabbinize mütevekkil olun. Allah'ın dini yaşayacaktır. Sözleri ise tamamlanmıştır. Allah dinini üstün tutanların yardımcısıdır. Aramızda Allah'ın kitabı bulunmaktadır. O bir nur ve şifadır. Allah Muhammed aleyhisselamı onunla doğru yola iletmiştir. Allah'ın helal ve haram kıldığı şeyler onun içindedir. Biz Peygamber aleyhisselamın sağlığında nasıl İslam'ı savunup onun için savaştıysak, bundan sonra da kılıçlarımızı bu yolda kullanacağız. Allah'ın emirlerine aykırı davrananlarla savaşacağız.
2: Anam, babam, canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Biz senin ayrılığına nasıl dayanacağız? Allah sana itaati kendine itaat sayar. Cehennem halkı kendilerine azap edilirken keşke Muhammed'e uysaydık diye pişmanlık duyar. Senin faziletlerini anlatmaya bunlar yetmez mi?
0: Şimdi sıra Allah Resulüne karşı son vazifenin yerine getirilmesine...

0: yıkanıp kefenlenerek ebedi yerine yerleştirilmesine gelmişti. Dışarıda bunlar yaşanırken içeride Hazreti Ayşe şaşkındı. Resulullah onun kollarında son nefesini vermiş ve acının sıcağıyla ne olduğunun farkına varamamıştı. Durumu idrak ettiğinde bir yastık alıp Resulullah'ın başının altına koymuş, yıkanıncaya kadar öylece Peygamber Efendimiz'i kucağında tutarak onu bırakmamıştı. Resulullah'ın naaşını Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl ve Üsame bin Zeyd yıkadılar. Vefat ettiğinde üzerindeki örtüyü kaldırdılar. Ancak kıyafetlerini çıkarmayıp gömleğinin üzerinden su dökerek ve gömleğiyle ovarak yıkadılar. Ardından Allah'ın Resulü üç parça beyaz bez içinde kefenlendi. Teçhiz işi salı günü tamamlandıktan sonra Resulullah'ın cenazesi odasındaki yatağının üzerine konuldu. Sonra erkekler cenaze namazını kılmak üzere gruplar halinde yanına geldiler. Hazreti Ali şöyle dedi:
1: "Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır."
0: Hazreti Ali bundan sonra peygamberimizin hizasında ayakta durarak şöyle dedi:
1: "Allah'ım, şahitlik ederiz ki Resulün kendine indirileni tebliğ etti. Ümmetine nasihat etti. Allah'ın dinini aziz kılana ve kelimelerini tamamlayıncaya kadar onun yolunda cihad etti. Ortağı olmayan Allah'a iman etti. Ey Allah'ım, bizi ona inen söze tabi olanlardan eyle.
2: Amin.
1: Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver. Bizi ona kavuştur.
2: Amin.
3: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
4: O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü. Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz, ne de onu herhangi bir şeyle değişiriz. Allah'ım, bizi onunla bir araya getir.
3: Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: Erkeklerin namazı bitince kadınlar, kadınların namazı bitince de çocuklar gruplar halinde namazlarını kıldılar. Resulullah'ın cenaze namazına kimse imamlık yapmadı. Resul-i Ekrem'in mezarının nasıl ve nereye kazılacağı konusunda yaşanan kararsızlığın ardından kabri kazması için Ebu Ubeyde bin Cerrah'a ve Ebu Talha'ya haber gönderildi.
5: Peygamberimizi nereye defnedeceğiz?
6: Medine mescidine defnedelim. Minberin yanına olabilir.
7: Baki mezarlığına defnedelim.
6: Uhud'u da çok severdi.
4: Resulullah'ın her peygamber öldüğü yere defnedilmiştir dediğini duymuştum.
5: Öyle mi Ebubekir?
4: Evet.
5: O zaman ruhu şerifini teslim ettiği yere, Ayşe'nin evine defnedeceğiz.
8: Evet, doğru. Oraya defnedelim. Oraya defnedelim.
9: Doğru söylüyor.

0: Peygamberimizin vefat ettiği yatağı kaldırdılar ve kabri oraya kazdılar. Efendimiz çarşamba günü gece yarısı defnedildi. Kabrine Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğulları Fadıl ve Kusem'le Resulullah'ın azatlı kölesi indiler. Peygamber Efendimiz defnedilmişti. O ana kadar onun vefatını kabullenemeyenler artık bu acıyla nasıl baş edebileceklerini düşünüyorlardı. Hazreti Fatıma definden dönen Hazreti Ali ve Hazreti Enes'in önünü kesti.
1: Ebul Hasan.
2: Buyur Fatıma.
1: Resulullah Aleyhisselam'ı defnettiniz mi?
2: Evet.
1: Enes, sen de mi oradaydın?
3: Evet.
1: Onun üstüne toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu? O rahmet ve merhamet peygamberiydi.
3: Gel Fatıma. Geç.

0: Otur şöyle. Bugün hepimizin gönlü elem dolu. Istıraptan başka bir şey hissetmiyoruz. Gel yavrum.
1: Gökyüzü karardı. Güneş ışığını kaybetti. Gecede gündüzde karanlıklara gömüldü. Peygamberden sonra yeryüzü ona duyduğu teessür ve şiddetli ızdıraptan dolayı bir kum yığını haline geldi. Varsın ona doğunun ve batının bütün şehirleri ağlasın.
0: Fatıma, gel yavrum, gel.
1: Beni babacığımın kabrine götürün.

0: Babamı buraya gömdünüz ha? Dün burada istirahat ediyordu. Şimdi kabri mi oldu burası? Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz. Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki, gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi.
1: Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
2: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.

hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem, o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Adamın biri uzun bir yolculuğun ardından peygamberimizi görmeye Medine'ye gelmişti. Önce onun Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, imanının gereği olarak gerekirse savaşlara katılarak canını feda edecekti. Geride desteğine muhtaç, gözleri yaşlı anne ve babasını bırakmıştı. Şöyle dedi: "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah."

0: Hakan Kutlu Çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: Malik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها.
0: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine "Kurdun kaptığı çocuk senindi." dedi. O da "Hayır, senin oğlunu kaptı." dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım." deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur." dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
1: أبو يحيى خريم بن فاتك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.

0: Peygamber Efendimiz, her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa, kendi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa, o da savaşmış gibi olur buyurmuştur. Yine Allah yolunda harcanan mala verilecek mükafatı, Allah yolunda malından çifter çifter harcayan bir Müslümanı mutlaka cennet bekçileri cennete girmeye davet edecektir diye müjdeleyen Peygamberimiz, yularlı bir deveyle kendisine gelerek, bu Allah yoluna feda olsun diyen bir sahabiye, buna karşılık ahirette hepsi yularlı 700 deve senin olacaktır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
3: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
1: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.
0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah: onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti.

0: emretti. Bunun üzerine ashab, "Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir."
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım, buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir: Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
2: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleyke selam ya Resulallah dedim. Resulullah aleyke selam deme, zira aleyke selam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
0: عمر بن Hattab'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
1: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عبد الله بن أبو أوفادان رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken dört tekbir aldı. Dördüncü tekbirden sonra İki tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. Dört tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun beşinci bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Ancak ödenmemiş bazı borçları vardı. Bir süre sonra

0: alacaklıları borçlarını ödemesi için oğlu Cabir'i sıkıştırdılar. Cabir, Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için onlarla konuşmasını istedi. Fakat Resulullah da kendileriyle konuştuğu halde alacaklılar ikna olmadılar. Çünkü mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim" dedi ve yanından ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine gitti. Bir yandan bahçede dolaşırken bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Ve hasat zamanı hurmalar öyle bereketlendi ki Cabir borçlarının tamamını ödedi. Hatta bir miktar hurma da kendisine kaldı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: صحابي صهر بن وداء الغامدي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi sahırdan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan sahırda dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine: Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: وعن أبي سرواعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Es'elullâhe lenâ ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat vakfesindeyken ridasını yani ihramının üst parçasını kaba bir şekilde isteyen bir bedeviye istediğini verdikten sonra şöyle buyurmuştur. Dilenmek zengin, güçlü, kuvvetli, sağlam kimseye helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya borç altında ezilen kimse için helaldir. Malını artırıp zenginleşmek için insanlardan dilenen kimsenin kıyamet günü yüzünde tırmalama izi ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Artık dileyen az, dileyen çok istesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
3: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
2: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
3: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimse ile Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

İyi rüya. Bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse, buyurmuştur.

0: Said bin Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eşari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah o zaman çalışır ve kazandığından hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler. Yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği, hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülükten uzak dursun. Bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته
3: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor.

Gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
1: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri: ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin, şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbn Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.

Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O en güzel ve en özel anları birlikte yaşadığı bu canlar canının ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşı Hazreti Ebubekir'i ihmal etmez, günde 2 kez sabah ve akşam onu ziyarete giderdi. İki samimi dost, acı tatlı yarım asırlık ömürlerinde yeni bir yere göç etmenin telaşını bile birlikte yaşamışlardı. Mekke o gün tarihi günlerinden birine tanıklık ediyordu. Kutlu Nebi, herkesin öğle uykusunda olduğu bir saatte yine kadim dostu ve yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir'in evine gelmişti. Hane halkı bunun mutat bir ziyaret olmadığını hemen anlamışlardı. Ev sahibi onu görür görmez, ''Anam babam sana feda olsun, vallahi mühim bir hadise olmasaydı bize bu saatte gelmezdi.'' dedi. Allah Resulü endişeliydi. Dostuyla biraz yalnız kalmak istediğini ifade etti ve ''Evet.'' dedi. ''Yüce Allah bana Mekke'den ayrılmak ve Medine'ye hicret etmek için izin verdi.'' Hazreti Ebubekir bu teklifi hayret ve memnuniyetle karşıladı. Vakit kaybetmeden yolculuk için hemen hazırlıklara başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne zaman ihtiyacı olsa yanında bulunan Hazreti Ebubekir'i kendisine bir yaren, bir arkadaş, bir sırdaş ve bir can yoldaşı edinmişti. Yine Allah'ın izniyle hicret gibi zorlu bir görevin sorumluluğunu birlikte üstlenmek istiyorlardı. Mekkelilerin amansız takibinden kurtulmak ve izlerini kaybettirmek için Medine'nin ters tarafına düşen 5 kilometrelik mesafedeki Sevr mağarasına sığınmışlardı. Bu iki yakın dostun dağın doruğundaki bir mağarada birlikte katlandıkları o 3 günlük zorlu, sıkıntılı ve gergin bekleyişi Allah Teala Kur'an'da şöyle tasvir etmektedir. Eğer siz ona yardım etmezseniz, İnkar edenler onu 2 kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah Resulü bu kardeşliği önemsiyor ve her fırsatta onun iyiliklerini dile getiriyordu. Bir gün en zor zamanlarda birlikte olduğu Yâr-ı Gâr mağara arkadaşı edindiği Hazreti Ebubekir hakkında onun bize öyle iyilikleri var ki onların mükafatını kıyamet günü ona ancak Allah verecektir diyerek övgüde bulunmuştu. Hicret yolculuğunun bu dayanılması zor, sıkıntılı anlarında örülen dostluk köprüsü, eşine ender rastlanan, güçlü, samimi ve herkese örnek olabilecek bir arkadaşlık ifadesi olmuştu. Hazreti Peygamber, bütün dostlukların ötesinde en yüce ve en mümtaz dost ve sevgili olarak Yüce Allah'ı kendisine Halil, özel dost edinmiş ve bu müstesna dostluğu yalnızca ona has kılmıştı. O, Hazreti Ebubekir'i bile bu özel dostluğuna ortak etmemişti. Onu ve onun gibi yakın arkadaşlarını bir sahip, yaren, bir sadik, arkadaş ve bir ihve, kardeş olarak görmüştü. Ayet ve hadislerde Halil, sahip,

sadık, veli ve refik gibi kelimelerle ifade edilen arkadaş kelimesi, çeşitli düzeylerdeki dostluğu ifade eden bir kavramdır. Bu manada Kur'an'da en çok veli ve mevla kelimesinin kullanıldığı görülür. Söz konusu ayetlerin çoğunda müminlere ve peygambere yardımcı olacak, onları koruyacak, bağışlayacak, karanlıklardan aydınlığa çıkaracak gerçek dostun ancak Yüce Allah olduğu ifade edilmektedir. Kur'an'da dostluk anlamına gelen bir başka kelime ise halildir. Halil, çok daha özel bir arkadaşlık ve dostluğu ifade eder. Bu, kalbin derinliklerine nüfuz ederek kökleşen engin bir dostluktur. Kur'an'da, Allah İbrahim'i dost, Halil edindi ayetiyle zalimlerin ahiretteki pişmanlığına dikkat çeken, keşke falanı dost, Halil edinmeseydim ayeti, Halil düzeyindeki dostluğun daha seçkin, daha içten ve daha güçlü yönüne işaret etmektedir. Bununla birlikte bazı sahabiler Allah Resulüne olan sonsuz sevgi ve saygılarını ifade etmek üzere Halili, dostum ifadesini kullanmışlar. Fakat bununla özel bir arkadaşlık ve dostluğu kastetmemişlerdir. Nitekim Ebu Hureyre'nin "Dostumu şöyle derken işittim" sözü, Ebu Derda'nın ve Ebu Zer'in "Dostum bana şu tavsiyede bulundu" şeklindeki ifadeleri bu bağlamda değerlendirilmelidir. Sevgili Peygamberimiz Risalet öncesinde iyi arkadaşlara sahipti ve onun cahiliyede edindiği arkadaşları da güzel ahlak sahibi kişilerdi. Bunlardan biri Sa'ib bin Abdullah idi. Mekke'nin fethi günü muhtemelen Müslüman olmak için Allah Resulüne gelmişti. Osman bin Affan ve Züheyr bin Ebu Ümeyye tarafından Resulullah'ın huzuruna çıkarılan Sa'ib bin Abdullah, övgü dolu sözlerle Resulullah'a takdim edilmişti. Resulullah bu sözleri duyunca, "Onu bana anlatmayın, o cahiliye döneminde benim arkadaşımdı" diyerek arkadaşını zaten tanıdığını ifade etti. Sa'ib ise Resulullah'ın bu sözlerine, "Evet ya Resulallah, sen ne güzel dostun" diyerek karşılık verdi. Daha sonra da en güzel ahlakla donatılan sevgili Peygamberimiz, cahiliye döneminde arkadaşlık yaptığı Sa'ib bin Abdullah'ın şu güzel niteliklerine dikkat çekti. "Ey Sa'ib, cahiliye döneminde edinmiş olduğun güzel ahlakına bak ve Müslüman olduktan sonra da aynı ahlakı koru. Misafire ikram et, yetime karşı cömert ol ve komşuna güzel davran." Rahmet elçisine dost olabilmek, onun sevgisini kazanabilmek şüphesiz her sahabinin en büyük arzusudur. Özellikle İslam'a yeni girenlerin bu yöndeki çabaları ilginçtir. Amr bin Az, Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuş, siyasi ve idari dehaya sahip seçkin sahabilerden biriydi. Zat-ı Selasil muharebesi sonrası görevini başarıyla yapmanın verdiği cesaretle Allah Resulü'nün huzuruna çıkmış ve ona zihnini meşgul eden şu soruyu yöneltmişti. "Ey Allah'ın elçisi, insanlar arasında sana en sevimli gelen kimdir?" "Ayşe" diye cevap verdi Allah Resulü. "Peki erkeklerden kim?" diye sordu. "Onun babası" buyurdu. Amr, "Sonra kim?" diye sorunca "Ömer" diye karşılık verdi. Amr bin As, kendi isminin en sonda sayılacağı korkusuyla artık daha fazla soru sormaktan vazgeçti. Resulullah'ın ashabı içerisinde kendisine dostluk payisi verdiği kimseler de vardı. O şöyle buyurmuştu. "Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin, ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır." Nitekim Kur'an'da da bahsedildiği üzere Hazreti İsa'nın havarileri vardır. O, İsrailoğullarını Allah'ın dinine davet ettiğinde onların inkara meylettiğini anlayınca kimin yanında yer alacağını sormuş, havariler de Allah yolunun yardımcıları olacaklarını ifade etmişler ve onu terk etmemişlerdi. Allah Resulü çok özel arkadaş ve yardımcı anlamını taşıyan havari terimini ashabı içerisinde zor zamanlarda büyük fedakarlıklara katlanan bazı dostları için kullanmıştı. Nitekim Medine'de Müslümanların ölümle burun buruna geldikleri Hendek Muharebesi sırasında Kurayza Yahudilerinin düşmanla birlik olup ihanet etmeleri üzerine daha da kritikleşmiş olan o zorlu şartlarda
düşmanların durumunu öğrenip haber getirecek birine ihtiyaç doğmuştu. Resul-i Ekrem, ashabı içerisinde bu zorlu görevi üstlenecek birini arıyordu. İki defa, "Bana düşman hakkında kim bilgi getirir?" diye sorduğu halde, Zübeyir bin Avvam'dan başka hiç kimse ortaya çıkmadı. Her defasında öne çıkarak bu göreve talip olan Zübeyir bin Avvam oldu. Allah Resulü onun bu gözü pek kahramanca tavrı üzerine, "Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir." buyurdu. Resul-i Ekrem'in dostları ve arkadaşları içerisinde sahibi sır, sır sahibi, sırdaş diye bilinen kimseler de vardı. Medine'de doğup büyümüş, Peygamber Efendimiz tarafından Ammar bin Yasir'le kardeş ilan edilmiş Huzeyfe bin Yeman bunlardan biriydi. Sahabiler gizemli gibi gördükleri bazı haberleri sadece Huzeyfe'den duydukları için ona peygamberin sırdaşı derlerdi. Huzeyfe radıyallahu anh, bu vasfı taşıma sebebine ilişkin şöyle bir açıklama yapmıştı. "Vallahi yaşadığım şu andan itibaren kıyamete kadar olacak her çeşit fitneyi insanlar içerisinde en iyi bilen benim. Bu Resulullah'ın benden başka kimseye söylemeyip sadece bana sır olarak vermesinden kaynaklanan bir şey değildir. Aksine Resulullah benim de bulunduğum bir mecliste fitneler hakkında konuşuyordu. Fitneleri saymaya başladı. Bugün orada bulunanlar arasında benden başka hayatta kalan yoktur. Allah Resulü bilinmesi gereken hususlarda genele hitap eder ve herkesi bilgilendirirdi. Bununla birlikte gerek aile içi özel durumları, gerekse maslahat gereği bazılarının bilmesinde fayda gördüğü hususları da uygun gördüklerini bildirirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
2: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
0: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال: حتى يشبع.
1: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sen de yesene, dedi. O: ben oruçluyum, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki: "İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
2: كايس بن أبو حازم anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟
1: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölen biri için ağıtçıları "vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz" gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar "sen böyle böyle miydin?" derler.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış, asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراها في الإناء فقال أهرقها قال إني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذن عن فيك
3: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam kaptaki suyun yüzünde çerçöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
2: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Küfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Küfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım," dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi," dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez," dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sad'ın bedduasına uğradım, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine

0: وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر.
1: Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.

0: Şehr bin Havşeb anlatıyor. Allah Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun?" dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
3: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.

0: من قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: أبو موسى الأشعري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı, Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: سعد بن أبو وقاص رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım sağda şifa ver" diye 3 kere tekrarladı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Bir gün Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Hacerül Esved'in rüknün yanında otururken gördüm. Başını kaldırıp gökyüzüne bakarak güldü ve 3 defa Allah Yahudilere lanet etsin dedi. Daha sonra da Allah onlara iç yağını haram etmişti. Ama onlar

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.

0: Konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
0: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده وليس في رواية أبي داود على ولده.
0: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
0: أنستن radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

0: Bir gün Medine'deki bir grup Yahudi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Bilinen selamlama cümlesi olan "Esselamu aleyküm" ifadesini basit bir kelime oyunuyla değiştirerek "Essamu aleyküm, ölüm üzerinize olsun" dediler. Orada bulunan Hazreti Ayşe, Yahudilerin bu kabalıkları karşısında kendini tutamadı ve onlara "Allah'ın laneti ve gazabı da sizin üzerinize olsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine şefkat ve merhamet elçisi eşine hitaben "Sakin ol ey Ayşe, kibar ve nazik olmalı, kaba davranmaktan ve çirkin konuşmaktan da sakınmalısın" buyurdu. Onların ne söylediklerini duymadın mı diye soran Hazreti Ayşe'ye Resulullah şu karşılığı verdi: "Ben de onlara ve aleyküm, sizin üzerinize de" diyerek karşılık verdim ya.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
3: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Cebrail de "Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum" dedi.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة.
3: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
2: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
3: أم سلمة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
2: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
3: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Alıcı hak ve sorumlulukları. İslam, sosyal hayatın sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi için fertlerin her hakkı sahibine vermelerini ve sorumluluk bilinci içinde hareket etmelerini öğütler. Aynı şekilde ticarette alıcı konumunda olan mümin bir insanın dikkat etmesi gereken konular olduğuna işaretle bulunur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde karşılıklı rıza ile gerçekleşmesi istenen alışverişin yanında dürüstlük, sorumluluk, iyi niyet, helali harama riayet ve aldatmama yönünde ilkeler de belirlenmiştir. Buna göre alıcının alışverişte dikkat etmesi gereken özellikleri de şöyle sıralayabiliriz. Her işte dürüstlüğü emreden İslam dini alıcının dürüst olmasını ister. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dürüst tüccarın ahirette peygamberlerle beraber olacağını müjdeleyerek bu özelliğin her mümin alıcıda bulunmasını ister. Alıcı iyi niyetli olmalıdır. Satıcının bilgisizliğinden veya gafletinden yararlanarak haksız bir kazanç elde etmeye çalışmamalıdır. Alıcı alışverişinde helal harama dikkat etmelidir. Alıcı alışverişte yalandan, yeminden kaçınmalıdır. Alıcı aldatmadan kaçınmalıdır. Nitekim Allah Resulü, "Aldatan bizden değildir" hadisiyle aldatmanın hayatın her aşamasında yerildiğini göstermiştir. Aldanmanın önlenebilmesi için alıcı yapacağı alışverişte doğru bilgiye sahip olmalıdır. Alıcı faizli alışverişten kaçınmalıdır. Alıcı malı değerinin altında alabilmek için satıcının zor durumlarını kollamamalıdır. Satıcının paraya çok ihtiyacı olur, alıcı da bunu hissederek malı gerçek değerinin çok altında bir fiyata almak isterse, bu da dinen doğru bir hareket değildir. Alıcı borçluysa ödeme vaktinde borcunu vermelidir. Hazreti Peygamber de "Şüphesiz insanların en hayırlısı borcunu en iyi ödeyendir" buyurarak, borçlunun borcunu ödemesine işaret ederken bunu da en güzel şekliyle yerine getirmesini öğütlemektedir. Borçların unutulmaması ve anlaşmazlık halinde belge vazifesi görmesi için yazmaya bağlanması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in müdayene ayetinde belli vadeye kadar olan borçlanmanın yazılması istenmiştir. Bu da İslam toplumunda fertler arası ilişkilerin daha düzenli yürüyüp anlaşmazlıkları ortadan kaldırmasını hedef almaktadır. Alıcı satıcıya iyi davranmalı, güzel ilişki içinde olmalıdır. Sosyal ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi için herkesin birbirine güvenle iyi muamele içinde bulunması gerekir. Şimdi de satıcı hak ve sorumluluklarına bakalım. Alışverişin bir tarafını alıcı, diğer tarafını da satıcı oluşturduğundan, insanların birbirlerinin ihtiyacını gidermede alıcıya düşen sorumluluklar daha çok önem arz etmektedir. İslam dini alıcıya dürüst olmasını, yalan söylememesini, iyi niyetli olmasını, helal harama dikkat etmesini, aldatmadan kaçınması gerektiğini emrettiği gibi alıcıya da aynı hususları emreder. İslam dininin satıcıda bulunmasını öğütlediği özelliklere ayrıca şunları ilave edebiliriz. Satıcı alacağını almada kolaylık sağlamalıdır. İnsanların ticaret hayatında karşılaştıkları en önemli problemlerden biri alacak verecek davasıdır. Bu durumda alacaklının da borçlunun da birbirlerine ödemelerde kolaylık göstermeleri, satışında, satın alınışında, borcu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince kabalık ve sertlik değil, anlayış ve kolaylık gösterirdi hadisleriyle rahmet elçisi sevgili Peygamberimiz tarafından öğütlenmiştir. Dolayısıyla ticaret hayatında satarken, alırken, verirken kolaylık göstermek mümin insanın prensibi olmalıdır. Ayrıca borçlular alacaklının mühlet vermesini tabii bir hak gibi görmeye başlar ve kendilerini sıkıntıda göstererek ödemelerden kurtulmak isterlerse bu da hakkı kötüye kullanma olur. Alacaklı bu tutumdaki borçlusuna kolaylık göstermeyebilir. Borcun gereksiz ve mazeretsiz olarak geciktirilmesi Hazreti Peygamber tarafından zulüm olarak nitelenmiştir. Satıcı kara borsacılık yapmamalıdır. Hazreti Peygamber de uzak yerden mal getiren rızıklanmış, kara borsacıysa lanetlenmiştir. Bir kimse Müslümanların yiyeceğini depolar ve onları piyasaya sürmezse, Allah Teala onu cüzzam hastalığı ve iflasla karşı karşıya getirir buyurarak kara borsacılığı yasaklamıştır. Satıcı tekel oluşturmamalıdır. İslam dini, fertlerin hakkını alabilmesinde bir takım güçlüklere yol açan engellerin kaldırılması doğrultusunda ilkeler belirlemiş, tekelciliği ve spekülasyonu yasaklamıştır. Ekonomik hayattaki tekelleşme eğilimi ve tekeller konusunda İslam, servetin yalnızca zenginlerin ellerinde dolaşan bir devlet olmaması ayetiyle tavrını net bir biçimde ortaya koymuş, ekonomik değerler üzerinden şahıs ve zümre tekelleşmesine olumlu bakmamıştır. Hazreti Peygamber'in piyasaya gelecek malın pazar dışında karşılanmasını, şehirlinin köylü yani üretici adına satış yapmasını doğru bulmayışı, piyasada oluşturulabilecek tekelciliğin aldatma ve simsarlığın önüne geçmek düşüncesiyledir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, ithalatçıları piyasa dışında karşılamayın, kim karşılayıp bir şeyi satın alırsa bu durumda mal sahibi pazara geldiğinde vazgeçme hakkına sahiptir buyurarak, üreticinin aldanmasından yararlanan uyanıklara fırsat tanımamıştır ve piyasada üreticinin de hakkının korunmasını sağlamıştır. Tüccarları yolda karşılayıp, çarşı durgun, fiyatlar düşük, mala rağbet yok gibi sözlerle üreticiyi aldatanlara imkan tanımayıp, tekelciliğe de kapıları kapalı tutmuştur. Satıcı, sattığı malı fahiş fiyatla satmamalıdır. Satıcı, müşterisini aldatmaktan kaçınmalıdır. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz, bizi aldatan bizden değildir buyurarak aldatıcılık vasfını yermiştir. Bu anlamda mal, olduğundan farklı gösterilmemeli, yemin edilerek alıcıyı etkilemeye çalışılmamalı ve ölçü ve tartıda da son derece dikkatli olunmalıdır. Satıcı, sonradan meydana gelebilecek düşmanlıklara engel olabilmek için alışverişlerini kayıt altına almalıdır. Satıcı, haram kılınmış malların alım-satımını yapmamalıdır. Yenilip içilmesi haram olan şeylerin ticaretinin yasaklandığını, şüphesiz Allah bir topluma bir şeyin yenilmesini haram kıldığı zaman, onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar hadisinde açık olarak görmekteyiz. Doğumdan ölüme kadar hayatın bütününe bakan iyi kötü, acı tatlı hayatın her yönüyle ilgili düzenlemeler getiren İslam, ticareti ve ticaret erbabının sahip olması gereken ahlaki esasları Kur'an ve sünnet vasıtasıyla fert ve toplumlara bildirmiştir. İslam bu konuda da bütün insanlığa dünya ve ahiret gerçeği ve dengesini esas alan bir hayat düzeni sunmayı hedeflemiştir. İslam dininin emir ve yasakları bir bütün ve ön yargısız olarak incelendiğinde, ilahi sistemin adalet prensibini en temel esas olarak kabul ettiğini kolayca görürüz. Ancak İslam'ın öngördüğü bu ekonomik sistemin iyi kavranabilmesi için onun bütüncül bir gözle değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bütüncül bir dünya görüşüne sahip olan İslamiyet'in teori ve pratikte birbirinden kopuk parçalardan ibaret bir yapıymış gibi ele alınması Kur'an'ın ve sünnetin özüne aykırıdır. İslam dinine göre insanlar, yalnız yasalarla ve maddi yaptırımlarla hedeflenen sosyal adaletin tahakkukuna yeterli katkıda bulunamayacaklarından, bir takım ahlaki müeyyidelerle cimrilikten, israftan, zengin-fakir ayrımından, dünya malına aşırı bağlılıktan sakındırılmıştır. Ahiret hayatının, bu dünya hayatının sonsuzluğa uzanan devamı ve muhasebe yeri olacağını, asıl ceza ve mükafata ahirette kavuşulacağını vurgulayarak, insanın başıboş bırakılmadığı inancıyla, kişinin otokontrol mekanizmasını işleterek zulümden ve başkalarının hukukunu çiğnemekten kaçınmasını temine çalışmıştır. Kişiye hayatının ekonomik, sosyal, siyasal, ilmi ve diğer bütün boyutlarında ahlaklı davranmasını öğütlemiştir. Ekonomide ahlak, kişisel özgürlük, serbest piyasa özgürlüğü ve çıkar gruplarına karşı sorumluluk gibi ilkeler üzerine inşa edilmektedir. Ahlak, temelde bir güven meselesidir. Sistemin hem fertler hem de cemiyetler arasında karşılıklı güvene ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gerçeğine dayanması gerekir. Ticaret ahlakı, İslam'ın genel ahlak anlayışından ayrı olmayıp, onun önemli bir parçasıdır. Bu sebeple genel olarak ticaret erbabında bulunması arzu edilen özellikler, aynı zamanda her Müslümanda bulunması gereken iyi niyet, sözde ve özde doğruluk, güvenilirlik, çalışkanlık, kanaatkarlık ve paylaşımcılık gibi temel insani ve ahlaki erdemlerdir. Çünkü yalan söylemek, verdiği sözde durmamak, ölçü ve tartıda hile yapmak, müşteriyi aldatmak, emeksiz kazanç sağlamak, haksız kazançla elde edilen paralardan hayır yapmak veya sadaka vermek, piyasa kızıştırmak, kara borsa, fahiş fiyat, fırsatçılık gibi kişisel ve toplumsal zararlara yol açan tutum ve davranışlara tevessül etmek, İslam dininin kesinlikle söküp attığı cahiliye devrinde sıkça görüldüğü gibi ilkel karakter yapı tezahürleridir. İslam'da her hak ve imkanın, nimetin bir sorumluluğu ve külfeti vardır. Dolayısıyla insanoğlu elindeki bütün nimetlerin şükrünü yerine getirerek sahip olduğu nimetin şuuru içerisinde olduğunu ortaya koymalıdır. Bu da öncelikle kendine, çevresine ve kendisini yaratan yegane varlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmesiyle mümkündür. Çünkü hayat bu sorumlulukla anlam kazanır. Kul hakkını diğer bütün hakların önünde tutan İslam, fakirin yoksulluğunu sömürerek ömür boyu fakir kalmasını hedef alan tekelciliği toptan reddetmekle kalmayıp, kar ortaklığına katılabilmesi için fakire sermaye niteliğinde ödünç para vermeyi öğütler. Üretim anlayışı, sömürü amaçlı olmayıp, insan mutluluğunu ve refahını hedef almıştır. Tüketimi artırma gayesiyle üretim öngörülmediği gibi, fazla üretim kapasitesinin sosyal, manevi ve kültürel gelişmeye yöneltilmesi amaçlanmıştır. İnsan ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Fiyatların serbest piyasada oluşması öngörülürken, ahlaki olmayan ticari davranışların, haksız kazanç temin etmeye yönelik gayretlerin görülmesi halinde, fiyat yükselmelerini frenlemek, tüketiciyi korumak veya bazı durumlarda üreticiyi himaye etmek maksadıyla, üretici-tüketici zincirinde zulme ve haksızlığa meydan verilmeyecek şekilde fiyat sınırlamasına başvurulabileceği bildirilmiştir. Diğer yandan, satın aldığı mal ve hizmetten marjinal faydayı amaçlayan ve tüketimde tercih sırasına uyarak bilinçli davranan tüketicinin durumu göz önüne alınarak, reklamın aldatıcı, yalan beyan ve tanıtım şeklinden uzak, mal ve hizmetlerin olumlu olumsuz yanlarını gösterici, onu bütün özellikleriyle tanıtıcı, meşru rekabet esası çerçevesinde genel ekonomik bünyeye zarar vermeyecek dürüstlükte olması gerekir. Ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesinde temel unsur insandır. Kişinin ahlaki prensiplere bağlı kalması ve davranışlarını bu çerçevede düzenlemesi halinde, kişisel ve toplumsal düzeyde yaşanan huzursuzluklar ve dengesizlikler ortadan kalkabilir. Kısaca İslam, Müslüman tüccarın ticaret ahlakının ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında belirlenmiş bu esaslar doğrultusunda oluşmasını arzulamakta, işveren, işçi, satıcı, alıcı, pazarlamacı, üretici, tüketici, paylaşan, paylaştıran konumundaki kişinin sahip olduğu her türlü imkanı kendisine, çevresine ve bütün bunları yaratıp bahşeden Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerli yerinde kullanmasını öğütlemektedir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir. Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salat ve selamlarınız bana ulaşır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Artık söz tahtından söylüyordu o. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ölçü ve tartı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Tarttığınız zaman ağır tartın. Resul-i Ekrem'in bu emir ve talimatından, ölçü ve tartı işlerinde satıcıların çok dikkatli ve dürüst davranmaları, hatta tartının müşteriye avantaj sağlayacak şekilde yapılması gerektiği anlaşılır. Zira eksik tartmak da bir nevi hırsızlıktır. Ağır tartın cümlesinin orijinal formunda geçen ircah kelimesi, iki kefesinden birini mal ve eşyanın bulunduğu taraf meyledecek şekilde teraziyi ağır tutarak tartıyı gerçekleştirmek demektir. Şüphesiz bu uygulama helal yolla kazanç peşinde olan fedakar satıcıya itimadı artırdığı gibi aldatılmadığını, aksine kendisine cömert davranıldığını gösteren müşteri için de bir mutluluk vesilesi olacaktır. Resul-i Ekrem alışverişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta ümmetine örnek olmuştur. Resul-i Ekrem'in şu hadisleri dikkat çekicidir. Sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al ve yiyeceklerinizi ölçünüz, tartınız ki sizin için bereketli olsun. İmam Buhari bu hadisi kişinin ailesine sarf etmek üzere satın aldığı erzağı ölçüp tartmasının müstehap oluşu manasına gelen bab

konu başlığı altında rivayet eder. Demek oluyor ki bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfında aile efradı için sarf edilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzağın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır. Burada işaret edilmelidir ki özellikle misli malların aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar ölçülüp tartılmaksızın toptan olarak tahmin ve göz kararı, kabal pazarı, kabala, götürü usulüyle alınıp satılması ciddi bir bilinmezlik ve aldanma riski taşımadığından caiz görülmüştür. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. Onlardan birisi şudur: eksik ölçüp tartan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Resul-i Ekrem de ölçek ve terazi kullanan kesimlere duymaları gereken sorumluluğu şöyle hissettirir: sizler öyle iki işi üstlendiniz ki sizden önce gelip geçen ümmetler bu yüzden ölçü ve tartıda dikkatsizlikleri sebebiyle helak oldu.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin.

Vesile için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın.
1: Ümmü Seleme validemizin Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözler, Rabbine sığınan kulun mükafatını izah etmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir. Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam etmiştir. Ebu Seleme vefat edince ben de böyle dua ettim. Sonra da kendi kendime, Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki dedim. Halbuki Allah ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmemi nasip etti.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i.

Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar, dedi. Kadınlardan biri "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "2 çocuk da böyledir," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz.

0: ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.''

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı.
2: Bu ayeti duydun değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisin geri mi döneceksin?
3: Duydum Ebu Bekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim.
1: Hazreti Ali şöyle dedi.
4: Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır. Ey Allah'ım, bizi ona inen söze tabi olanlardan eyle.
5: Amin.
4: Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver. Bizi ona kavuştur.
5: Amin.
6: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
2: O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü. Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz, ne de onu herhangi bir şeyle değişiriz. Allah'ım, bizi onunla bir araya getir.
7: Babamı buraya gömdünüz ha? Dün burada istirahat ediyordu. Şimdi kabri mi oldu burası? Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz. Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki, gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi.
8: Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.
0: 160. bölüm.
1: Peygamberimizin defin işlemi bitmiş, Müslümanlar derin bir sessizliğe gömülmüştü. Şimdi ne olacaktı? Her gören birbirine taziyede bulunuyordu. Hazreti Ayşe peygamberimizi kaybetmeden önce bir rüya görmüş ve bunu hayra yormuştu. Ama şimdi babasının ne kadar haklı olduğunu anlıyordu.
7: Baba, bugün bir rüya gördüm.
2: Hayır olsun Ayşe. Ne gördün?
7: Gökten 3 ayın odama düştüğünü gördüm.
2: Peki bunu nasıl yordun?
7: Peygamberimizin bir oğlu olacağına yordum. Sen öyle yormadın galiba.
2: Evet. Ben farklı yordum. Eğer rüyan sadıksa, yeryüzünün en hayırlı 3 kişisi odanın bulunduğu yere defnedilecektir.
1: Şimdi Hazreti Ebubekir'in yorumu gerçekleşmiş, Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin odasında defnedilmişti. Yürekleri Resulullah'ın hasretiyle kavrulan ashab-ı kiram acılarını dile getiriyordu.
2: Dostun yokluğundan sonra kalır mı hayatın tadı? Keşke emri hak vaki olsaydı da hepimiz onunla ölseydik. Peygamberimizi yattığı yerde öyle görünce tüm dünya dar geldi bana. Kemiklerim zayıflamış ve kırılmış gibi. Şaşkın ve ne yapacağımı bilmez haldeyim. Ey Ebu Bekr, yalnız ve çaresiz kaldın artık. En sevdiğin toprak altında kaldıktan sonra vay haline. Keşke arkadaşımın vefatından önce kayalar altında bir mezara gömülüp yok olsaydım.
1: Abdullah bin Üneys şöyle diyordu.
9: Belaların hepsini bir araya getiren bu felakette ne? Gecem bitmez oldu. Beni saran kederden kurtulamaz oldum. Onun ölüm haberini verdiler bize. Bu felaketten kulaklar sağır, gözler kör olur. Eğer ölmenin bir fayda sağlayacağını bilseydim, öldürürdüm kendimi. Onun yerine ben ölmüş olurdum. Lakin ne kadar karşı koysak da ölümü geri çeviremeyiz. Allah'a sığınmaktan başka çarem yok.
1: Peygamber şairi Hasan bin Sabit de şöyle diyordu.
10: Ey hareketsiz duran hidayet rehberi, duruşun beni ürkütüyor. Sen yeryüzündeki insanların en hayırlısı. Bizden uzaklaşma. Ey yaratılmışların en hayırlısı. Akan bir nehir içindeyken şimdi yalnız başına susuz kalmış gibiyim. Senin yerine o kabre korulan ben olaydım. Medine Ensar'a dar geldi. Yüzleri simsiyah oldu. Necar oğullarının boynu bükük kaldı. Seni doğuran ana bizdendi. Mezarında bizde oldu. Allah seni bize hediye olarak göndermişti. Keşke Allah'ın ölüm emri bize de gelseydi. Ey iyilik sahibi, ey celal sahibi, ey yüceler yücesi Rabbimiz, bizi peygamberinle bir araya getir.

0: Ben artık teselli olmayan bir musibetzedeyim.
1: Peygamberimizin halası Atike binti Abdülmuttalip bir yandan ağlıyor, bir yandan da şöyle diyordu.
2: Musibetler ve belalar içinde hiçbir bela bundan ağır değil. Ey Atike, bundan sonra Muhammed'e ağla dur. Hakkı koruyan ve yol gösteren oydu. Şimdi zincire vurulmuş mahkumların bağını kim çözecek? Mezara konmuş Muhammed'den sonra muhtaçların ihtiyacını kim görecek? İnsanların dertlerini kim dinleyecek? Hevesle beklediğimiz Allah'ın vahyini kim karşılayacak? Ey gözlerim, bundan sonra sicim gibi gözyaşı dökün. Nur, hidayet ve doğruluk sahibi Mustafa'ya ağlayın. İyiliği, adaleti ve takvayı getiren o seçilmiş insana, yumuşak huylu, cömert fazilet sahibine, akrabalarına merhamet eden, kıtlık yıllarında yetimlerin dostu olana.
1: Peygamberimizin diğer halası Safiye ise şunları söylüyordu.
3: Gönlüm perişan. Malı yağmalanmışçasına, kendisine savaş açılmışçasına perişan. Beni saran hasret ve kederden gözüme uyku girmez oldu. Keşke ölüm şerbetini ben içseydim. Ölümle karşılaşan peygamberimizden sonra, ah ben nasıl sağ salim kalırım. Onun vefatıyla yeryüzü bambaşka bir hal aldı. Ben ölene dek içimde ayrılık ateşinden başka bir şey olmayacak.
1: Ashab-ı kiramın gözünde peygamberimizi son görüşleri canlanıyordu. Sabah namazı vaktiydi. Namazlar kılınmış, herkes merakla Resulullah'ın ne diyeceğini bekliyordu. O da onları oldukça duygulandıran ve hüzünlendiren bir konuşma yaptı. Biri ayağa kalkarak şöyle sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü, sanki veda konuşması yaptın. Bizlere ne tavsiye edersin?
1: Peygamber Efendimiz şu tavsiyelerde bulundu. Size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecekler. O halde siz benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara sımsıkı sarılın. Sonradan çıkarılmış aslı olmayan şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattir. Ukbe bin Amir Allah Resulü'nün son görüşünü hatırlıyordu.
5: Peygamberimiz Uhud şehitlerine dua ettikten sonra minber üzerine çıkmış ve bizimle vedalaşırcasına şöyle demişti. Ben Kevser havuzunun başına sizden önce varacağım. Onun genişliği Eyle ile Cuhfe arası gibidir. Ben sizin benden sonra Allah'a şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Lakin ben sizin dünya hakkında yarışa girişeceğinizden ve birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olmanızdan korkuyorum. Bu Resulullah'ı minber üzerinde son görüşüm oldu.
1: Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın oğlu da Allah Resulü'nün kendisine bir yolculuk esnasında söylediklerini hatırlıyordu. Resulullah terkisinde olan İbn Abbas'a şöyle demişti. Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şeyi istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana faydaları olamaz. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmıştır. Sayfa

0: kitaplardaki yazılar kurumuştur. Peygamberimizin dediği gibi mukadder olan başa gelmişti. Artık bir şey değişmezdi. Resulullah ebediyete intikal etmiş, ardında onun hasretiyle kavrulan gönüller bırakmıştı. Namaz vakti geldiğinde herkes Hazreti Bilal'in ezan okumasını bekliyordu. Peygamberimizin defninden sonra kılınacak ilk namazdı bu. Müslümanların imamı, rehberi, önderi yoktu artık. Bu hepsine çok ağır geliyordu. Özellikle de Bilal'e. Ayaklarını adeta sürüklercesine ilerledi, durdu, derin bir nefes aldı. Gücü tükenmek üzereydi. Kendini zorlayarak ezan okumaya başladı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
1: Hazreti Bilal ezanı bitiremedi. O da ashab-ı kiram da hıçkırıklarla ağlıyordu. Peygamberimizin vefatından sonra bir daha Bilal'in yanık sesini ezan okurken duyan olmadı. Çünkü ne zaman ezan okumayı denese Muhammed ismi geçtiğinde dizüstü çöküyor ve hıçkırıklara boğuluyordu. Hazreti Muhammed 63 yaşında ardında gözü yaşlı dostlarını bırakarak dünyaya veda etti. Onun gözlerine bakmış olan gözler başka bir şeyi görmek istemiyor. Onun nazarına alışmış yürekler başka hiçbir şeyle tatmin olmuyordu. Resulullah'ın vefatı başlarına gelen en büyük imtihandı. Bundan sonra yaşanan hiçbir şey onları bu kadar üzemeyecekti. Ashab-ı kiram onunla yaşamak nimetine nail olarak ümmetin en hayırlıları arasına girmişlerdi. Şimdi onlardan hayatta olanlar kendilerinden önce vefat edenlerin yerinde olmak istiyor, bir an önce Resul-i Ekrem'e kavuşmak istiyorlardı. Bundan sonra sarılacakları iki kaynak vardı: Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Onlar ümmetin öncüleri oldular. İslam dininin 7 kıtaya yayılmasına vesile oldular. Hira mağarasında başlayan bu davet tüm dünyaya yayıldı. Resulullah'ı tanıyan herkes ona hayran olup derin bir muhabbetle bağlandı. Allah'ın selamı onun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

Büreyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum."

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

0: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan, hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi durumu şöyle izah eder: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak. Sıla-i Rahim, akrabalık bağları. Abdurrahman bin Avf'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah şöyle buyurur, ben Rahmanım, o akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Akrabalık ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için neseplerinizi, sülalenizi tanıyın. Çünkü akrabalık bağlarının canlı tutulması ailede sevgiyi güçlendirir, malı artırır ve ömrü uzatır." Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır."

0: Bera bin Azib'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Teyze, anne konumundadır. Enes bin Malik'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bollaşmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ile irtibatını sürdürsün. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, akrabalık bağlarını korusun. Cübeyr bin Mut'im'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Akrabayla ilişkisini kesen cennete giremez. Ömer bin Saib kendisine nakledilen bir olayı şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah otururken süt babası çıka geldi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun için elbisesinin bir ucunu yere serdi. O da üzerine oturdu. Sonra süt annesi geldi. Bu sefer de elbisesinin öbür ucunu onun için yere serdi. O da bunun üzerine oturdu. Daha sonra da süt kardeşi geldi. Resulullah onun için ayağa kalktı ve onu önüne oturttu.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Sahabeler. Asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar, kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey

Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbigfirli ve tub aleyh. İnneke entettevvaburrahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının

üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler, onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz." Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı.

Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi. Ebu Cüreyh Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Başkasını kendine tercih etmek, yani ithar. Bu ifade ayet-i kerimede geçiyor. Zaten İmam Nevevi de bölümün girişinde hemen bu ayet-i kerimeye yer vermiş. Estaizu billah. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. Ve onları kendilerine tercih ediyorlar. Yani ithar. Yani onları önceliyorlar. Kim bu önceleyenler? Ayet-i kerimenin girişinde Cenab-ı Hak onları وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Muhacirlerden önce Medine'de iskan eden, orada yerleşmiş bulunan Medineliler, yuhibbune men hacera ileyhim, kendilerine hicret eden bu insanları, yani muhacirleri seviyorlar. Demiyorlar ki bunlar nereden çıktı, niçin bizim yurdumuza geliyorlar, buraya gelip bizim vatanımızı paylaşacaklar, toprağımızı paylaşacaklar, mahsulümüzü paylaşacaklar, hurmalarımızı paylaşacaklar. Gelmesinler, Medine bize yeter, biz halimizden memnunuz. Böyle demediler, gelenlere kucak açtılar. Onlar ki Mekke'de büyük zulüm görmüşlerdi, inançlarından ötürü ve nefes alacakları bir yer arayışı içerisindeydiler. Başta Resulullah olmak üzere, ki o da bir muhacir, Mekke'de zulme uğrayan herkesi şehirlerine davet ettiler. Ve onlar gelmeye başladıkça Medine'de onlara yer açtılar, onları ağırladılar. İşte Medinelilerin bu davranışını Cenab-ı Hak beğendi ve ayet-i kerimede bize anlattı. O iman yurdunu, mesken edinmiş bulunan Medineliler var ya, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ, kendilerine hicret edenleri seviyorlar. Bu herhalde bu işin doruk noktası olmalı. Çünkü gelen muhacirleri iyi karşıladıkları halde, onlara her türlü yardımı yaptıkları halde kalplerini kontrol edemeyip kalplerinde onlardan ötürü rahatsızlık duyan niceleri olur. Ama Medineli Ensar onları iyi karşılamanın yanı sıra sevgiyle de karşılamışlar. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Hicret eden muhacirleri sevmişler. Nasıl gönülden bir karşılama bu? Yeter ki gelsinler diye arzu etmişler. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Dahası, وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا. Göğüslerinde herhangi bir sıkıntı oluşmamış. Dönüp muhacirlerden ötürü içlerinde herhangi bir sıkıntıya rastlamamışlar. Neden geldiler? Niçin ekmeğimizi paylaştık onlarla? Neden şöyle oldu, neden böyle oldu? Gelenlerin arasında şöyle yapanı çıktı, böyle edeni çıktı diyerekten onlara karşı bir hazımsızlık yaşamamışlar. Sevmişler, muhacirleri takdir etmişler. Allah'a imanları dolayısıyla, zulme karşı mukavemetleri dolayısıyla, uzun yıllar, Mekkeli yıllar bunlar, İşkencelere karşı mukavemetleri dolayısıyla imanını korumaya çalışan, Resulullah'ı korumaya çalışan Mekkeli Müslümanlar bunlar. Medineliler onların yollarını gözlemiş. Onlar Medine'ye ulaştıkça sevinmişler. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Elbette bu bir yük oluşturuyor Medine açısından. Bu kadar çok sayıda insan, bu kadar çok sayıda boğaz demek. Onlara ikramda bulunacaksınız, yedireceksiniz, içireceksiniz. Evinizi, yerinizi, yurdunuzu onlarla paylaşacaksınız. Sokakta kalmayacak ki bu insanlar. İcabında siz iki odanızdan birine sıkışacaksınız. Diğer odanıza müstakil bir kapı açıp orayı ona vereceksiniz. Takdir edersiniz ki büyük zorluklar bunlar. İnsanların alışkanlıklarını bozup, rahatlarını bozup, konforlarından vazgeçerek bir muhaciri ağırlamaları. Büyük sıkıntı. Ama Cenab-ı Hakk'ın şehadetiyle biliyoruz ki Medineli Ensar hem gelen muhacirleri sevmişler hem de göğüslerinde herhangi bir sıkıntı oluşmamış. Yaşadıkları bu durumdan ötürü. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُنْتُوا Ve onlar göğüslerinde başlarına gelen bu olaylardan ötürü, yani muhacirlerin Medine'ye hicret etmelerinden ötürü içlerinde herhangi bir sıkıntıya rastlamadılar. Bu da çok üst bir düzey. Hem seveceksin hem de içinde herhangi bir sıkıntı oluşmayacak. Dahası işte ithar. Bu artık bir rekor. Hiçbir muhaciri ülkesine kabul eden insanlar Medineli Ensar'ın kırdığı bu rekoru aşamadı, aşamaz ve geçemez. Nedir rekorun adı? İthar. İmam Nevevi'nin bu bölüme başlık olarak seçtiği kelime. İthar. Onu kendine öncelemek. Olağanüstü bir şey bu. Elindekileri onunla eşit paylaşmak bile akla ziyan bir diğergamlık iken, empatinin bu düzeyi şaşılacak bir şey. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Kendilerine onları isarda bulundular, yani tercih ettiler. Oysa ki وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ Kendilerinde sıkıntı olsa bile, bu müthiş bir şey. Hadi elinde çok var, onu önceledin kendine. Bu bile bir yere kadar anlaşılabilir. Ama sen kendin ihtiyaç duyarken, ihtiyaç duyduğun şeyi kendin tüketecekken, kendi evladına verecekken, ailenle onu yiyip içecekken, onları kendine öncelemen ve ailene öncelemen, işte Arş-ı Âlâ'nın sahibi katında böyle takdir görürsün. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Cenab-ı Hak dedi ki o Medineliler var ya, kendilerinde sıkıntılar bile olsa, zorluklar bile olsa, tuttular muhacirleri kendilerine tercih ettiler. Tabii hepsi değil, aralarında münafıklar var. Görünürde istiyormuş gibi yapanlar, sevinmiş gibi yapanlar ama içten içe büyük hazımsızlık çekenler, alttan alta Mekkelilere bunları ispiyonlayanlar, Mekkelileri kendilerine hicret eden muhacirlere karşı kışkırtanlar, hatta savaşa davet eden münafıklar vardı. Görünürde Medineli ama Resulullah'ın ve ashabının hicretinden rahatsız olan kimseler. Elbette ayette Cenab-ı Hak onları kastetmiyor. Cenab-ı Hakk'ın kastettiği iyi olan Medineliler, içtenlikli olan Medineliler, iman etmiş ve muhacirleri gönül zenginliğiyle karşılayan Medineliler. Allah'ın bu ayette onları betimlediği durumlar hakikaten çağlar boyunca asla emsali gerçekleştirilebilecek bir şey gibi durmuyor. Özellikle ithar tarafı. İşte İmam Nevevi ayetin bu kısmını almış. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Ve kalktılar onları kendilerine tercih ettiler. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ Velev ki kendilerinde bir sıkıntı olsa bile, onlar bizatihi kendileri ihtiyaçlı bulunsa bile, kalktılar muhacirleri kendilerine tercih ettiler. Arş-ı alayı titrettiler. Melekleri Hazreti Adem'in yaratılışında "Etecalu fiha men yufsidu fiha ve yusfiku dima?" Sen orada ya Rabbi fesat çıkaracak, kan dökecek birilerini mi yaratacaksın diyen melekleri utandırdılar. Meğer insanların hepsi böyle değilmiş. Meğer bizim bilmediğimiz ama Allah'ın bildiği aralarından öyle iyiler varmış ki. O yüzden Cenab-ı Hak meleklere "İnni a'lemu ma la ta'lemun." Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Hepsi kan dökecek, fesat çıkaracak değil onların. Aralarında öyle mümtaz kimseler olacak ki. İşte onlar içerisinde Medineli Ensar'ın yeri paha biçilmez değerdedir. O yüzden dünyada nerede Ensar derseniz önce onlar akla gelir. Hicret eden insanlara karşı sadece kapılarını değil, gönüllerini de açtılar. Cömertliğe level atlattılar. Seviye, düzey atlattılar. Cömertliği, fedakarlığı, diyarkamlığı akla ziyan bir seviyeye taşıdılar. İthar. İnsan bu kelimeyi duyup da hayatında buna dair tek bir örnek bile bulamıyorsa, bugünden itibaren harekete geçmeyi denemelidir. Ensar'ı düşünmeli, muhacirlere iyi davranmanın, onlara güler yüz göstermenin, kol kanat germenin ve hatta bu işin doruğuna çıkarak onları kendine tercih etmenin nasıl bir meziyet olduğunun farkına varmalıdır. Elbette ki onların Allah katında kazandıkları değer bambaşka olacaktır. İsa'yı kendi öz kardeşine karşı bile yaşayamayan insanları bir düşünün. Yani çoğunlukla bizler. İsa'yı bazen annesine karşı bile yaşayamayan kimseleri düşünün. Kendim ihtiyaç duyduğum halde bir şeyi ben kimle paylaşabilirim? Akla gelen en yaygın örnek evlatlarımız. Ama ona da İsa'yı demeye dilimiz varmaz. Çünkü evlatlarımıza karşı duyduğumuz o doğal sevgi bizi buna cebrediyor. Yani Allah bizim fıtratımıza emretmiş çocuklarımıza iyi davranmayı. Bir bakıma cebri bir olay. Dolayısıyla bir o kadar hak katında değeri düşük. Çünkü hak katında değerli olan cebirle olan değil, gönüllü olandır. Söz gelimi aynı tercihi evlat anne babasına yaparsa muazzam olur. Kendisi ihtiyaç duyduğu halde elindekileri babasıyla, anasıyla paylaşır, onları kendisine öncelerse muazzam olur. Çünkü bu kez bunu gönüllü olarak yapacak. Ancak evladı öncelerken içten gelen doğal bir biçimde kişi bunu yapıyor. Hele hele akrabaları dışında diğer insanları Allah için kendisine tercih edebilmeyi başarırsa çok daha kıymetli olur. Başka şehirlerden yahut başka ülkelerden gelmiş, zulme uğramış insanlara İsa'da bulunabilirse, yani onları kendisine tercih edebilmeyi başarabilirse, o zaman Medineli Ensar'ın yaptığı benzer bir şeyi yapabilmiş ve başarabilmiş olur. İşte tam bu noktada Cenab-ı Hak önceki derslerde konusunu ettiğimiz ifadeyi kullandı. وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ Her kim içindeki bu sınırsız açlığı, cimriliği zapt edebilirse, ona karşı korunabilirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte kurtuluşa erecek olanlar ancak ve ancak onlardır. فَاُولَٰئِكَ Yani başkaları değil. Demek ki şuhunu kontrol edemeyenler, iç açlığını yönetemeyenlerin akıbetleri kararmaya doğru gider. Çünkü Allah hasretti fe ulaike humul muflihun. O zaman ne yapıp etmeli? Şuhumuzu yönetebilmeli ve bunu adım adım ileriye taşıyarak Ensar'da gördüğümüz bu güzel tatbikatı ve uygulamaları hayatımıza taşıyabilmeye çalışmalıyız. Çünkü bunda Allah'ın beğenisi var. Cenab-ı Hak bize Ensar'ı asla ulaşamayacağımız ve asla yapamayacağımız hayali bir durum, bir ütopya gibi değil, örnek alacağımız, ibret alacağımız bir durum olarak sunuyor. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denir?

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa, hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

0: Ve El-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır.
1: Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Tevbe suresi 108. ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki

0: Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir buyurdu. Onlar, biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte övüldüğünüz şey bu. O halde buna devam edin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu. Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır. Korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim? Belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı. Kimsin sen ha?
2: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet, ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'i oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet, hala öyle baksana.
2: Çok gençtik. Ama yine olsun, yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım. Beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size. Çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz, anlat bakalım. Özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz. Ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver, var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
1: Allah Allah, ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz, beni kızdırma.
2: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet, çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi. Sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse, devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
0: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
0: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
2: Neyse hadi gidelim.
4: Nereye?
2: Putları kırmaya.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça 2 kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.

0: Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat, Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

İbni Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir.

0: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Daha önceki iki bölümümüzde Bedir Savaşı'nı anlatmıştık. Kaldığımız yerden Bedir Savaşı'nı anlatmaya devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'in Beni Haşim'in öldürülmemesini istemesinden, onun kabilecilik yaptığı ve sadece kendi kabilesi için bunu emrettiği sonucu çıkarılmamalıdır. Nitekim Ebu Leheb dışında Beni Haşim mensupları, Müslüman olanlar ve olmayanlar Mekke döneminde onu desteklemişler, kendisine yardımcı olmuşlar ve 3 yıl müşriklerin uyguladığı boykota birlikte katlanmışlardır. Abbas ise hala yeğenine desteğini sürdürüyordu. Üstelik Hazreti Peygamber Bedir Savaşı'nda sadece Beni Haşim'in değil, diğer kabilelere mensup olup da minnet duyduğu bazı kimselerin de öldürülmemesini istemiştir. Bunlar arasında boykotu kırma konusunda yardımı dokunan Ebu'l-Bahteri de vardır. Savaş esnasında Mücezzir bin Ziyad adlı sahabi Ebu'l-Bahteri ile karşılaşmış, Mücezzir ona Hazreti Peygamber'in emrini hatırlatarak teslim olmasını istemiştir. Ebu'l-Bahteri bir arkadaşına da eman verilmesi halinde teslim olacağını söylemiş, fakat Mücezzir onun bu isteğini kabul etmemiştir. Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri, yaşama isteği uğruna arkadaşını ölüme terk ettiği için Kureyş kadınlarının kendisini ayıplayacaklarından endişe ederek savaşmaya devam etmiş ve öldürülmüştür. Ayrıca Hazreti Peygamber, Zem'a bin Esved ve Haris bin Amir'in öldürülmesini de yasaklamıştır. Fakat bu ikisi bilmeden öldürülmüşlerdir. Bedir Savaşı sonrasında alınan esirlere uygulanan muameleye gelince, Hazreti Peygamber her şeyden önce esirlere iyi davranılmasını emretmiştir. Onlardan sadece ikisini, Ukbe bin Ebu Muayt ile Nadr bin Haris'i vaktiyle kendisine ve Müslümanlara yaptıkları ağır işkencelere karşılık olarak ölüme mahkum etmiştir. Diğer esirlere yapılacak muamele konusunda sahabilerin görüşlerine başvurmuştur. Hazreti Ömer ve Sa'd bin Muaz gibi bazı sahabiler bunların en yakın akrabaları tarafından öldürülmesini teklif etmişler. Hazreti Ebu Bekir ise fidye karşılığında serbest bırakılmalarını önermiştir. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü benimseyerek esirlerin mali durumlarına göre 1000 ila 4000 dirhem fidye ödemelerini şart koşmuştur. Esirler arasında Hazreti Peygamber'in amcası Abbas, diğer amcalarının oğulları Akil ve Nevfel de bulunuyordu. Fidye ödenmesi konusunda bunlara herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Bazı esirlerin karşılıksız olarak okur yazar olanlarınsa 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Hazreti Peygamber'in damadı Ebu'l-As da esirler arasında bulunuyordu. Zeynep, kocasının fidyesi olarak bir miktar malla birlikte evlenirken annesinin kendisine taktığı gerdanlığı gönderdi. Hazreti Peygamber gerdanlığı görünce duygulandı. Sahabenin de görüşünü alarak gerdanlığın Zeynep'e iade edilmesini ve Ebu'l-As'ın serbest bırakılmasını emretti. Fakat damadından da kızını Medine'ye göndermesini istedi. Ebu'l-As sözünde durarak hanımını Medine'ye gönderdi. Hazreti Peygamber damadının bu davranışını takdir etti. Esirler arasında yer alan Ebu Azze, fakir ve 5 kızı olduğunu söyleyerek onların hatırına serbest bırakılmasını istedi. Hazreti Peygamber de Müslümanlara karşı bir daha savaşmayacağına ve kendisinin aleyhinde konuşmayacağına dair söz alarak onu fidyesiz olarak serbest bıraktı. Esirler arasında Kureyş'in hatiplerinden Süheyl bin Amr da yer alıyordu. O, bacağından bir okla vurulmuş, yaralı halde kaçmaya teşebbüs etmiş fakat yakalanmıştı. Süheyl'in kaçması üzerine Hazreti Peygamber onu yakalayanın öldürmesini emretmiş, ancak daha sonra kendisi yakalamış fakat öldürmemiştir. Hazreti Ömer, Süheyl bin Amr için "Ya Resulallah, onun ön dişlerini sökeyim de bir daha senin aleyhinde konuşmaya kalkmasın" şeklinde bir teklifte bulundu. Fakat Peygamber Efendimiz buna razı olmadı. "Ben dişlerini söktürerek ona işkence yapamam. Allah da beni peygamber olduğum halde dahi aynı azaba uğratır" şeklinde cevap verdi ve şöyle devam etti: "Onun senin beğeneceğin bir davranışta bulunması da umulur." Hazreti Peygamber'in Süheyl'e karşı bu davranışı, esirlere iyi muamele yapması, işkenceye müsaade etmemesi, düşmanını bile İslam'a kazanmayı ve yeri geldiğinde ondan istifade etmeyi hedeflemesi gibi ömrü boyunca sürdürdüğü politikanın çok güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Ebu Süfyan'ın oğlu Amr da esirler arasında bulunuyordu. Onu Ali bin Ebu Talip esir almış fakat Hazreti Peygamber'in hissesine düşmüştü. Müşrikler Mekke'de esirlerin kurtarılması için fidye tedarikine başladıklarında
Ebu Süfyan'a da oğlu Amr'ın fidyesini ödeyerek kurtarmasını teklif ettiler. Ancak Ebu Süfyan bunu kabul etmedi. Oğlum Hanzala öldürüldü. Amr için de para vereceğim öyle mi? Canımdan oldum, bir de malımdan mı olayım? Bunu asla yapmayacağım. Muhammed oğlumu gönderinceye kadar elinde bir yıl kalsa dahi para ödemem. Bunu ödeyemeyecek durumda değilim. Sizi ödemekte güçlüğe düşürecek bir uygulamanın bana da size de isabet etmesine ve Amr'ın da bu konuda örnek olmasına razı olmam diyerek fidye vermeyi reddetti. Bu arada Ebu Süfyan başka yollar aramaya başladı. Tam bu sırada Medine'den umre maksadıyla Mekke'ye gelen Sa'd bin Numan ile Münzir bin Amr'ı yakalayıp oğluna karşılık esir etmeyi planladı. Münzir kaçmayı başardı. Fakat Sa'd esir alınarak hapse atıldı. Halbuki Mekkeliler umre için gelene dokunmazlardı. Hapse atılan sahabinin yakınları Hazreti Peygamber'e gelerek Ebu Süfyan'ın oğlunun Sa'd'a mukabil salıverilmesini istediler. Hazreti Peygamber onların bu isteğini yerine getirerek Amr'ı serbest bıraktı. Bunun üzerine Ebu Süfyan da Sa'd'ı serbest bıraktı. Bu olaydaki tutumundan Hazreti Peygamber'in arkadaşlarına düşkünlüğünü, onların hapiste yatmasına ve işkence çekmesine asla gönlünün razı olmadığını, bir sahabeyi Ebu Süfyan'dan alacağı 4000 dirheme kesinlikle değişmediğini göstermektedir. Sahabenin, Hazreti Peygamber'in tavsiyesine uyarak

0: esirlere iyi davrandığına dair kaynaklarımızda geniş bilgiler yer almaktadır. Söz gelimi onlar, yanlarında bulunan az miktardaki ekmeği esirlere yediriyor, kendileri hurmayla yetiniyorlardı. Hatta ellerinde bulunan küçük bir ekmek parçasını bile esirlere veriyorlardı. Muhtemelen yaralı ve yürüyemeyecek derecede halsiz olan esirleri develere bindiriyorlar, kendileri de yaya yürüyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, esirlerin can güvenliğini sağlamak için de gerekli tedbirleri almıştı. Yakınları şehit düşen gazilerin heyecana kapılarak esirlere herhangi bir zarar vermelerini önlemek için yaptığı bir duyuru şöyledir. Sa'd bin Ebi Vakkas'a kardeşi Umer'in şehit olduğunu haber vermeyin. Yoksa elinizdeki esirlerin hepsini öldürür. Bu davranışıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirleri koruduğu gibi bir gazinin öfkesine yenilerek ve ortadan kaldırılmaya çalışılan intikam duygusuna kapılarak yeni bir huzursuzluğa yol açabilecek harekette bulunmasını da önlemiştir kıymetli dinleyiciler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

0: Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Huneyn dönüşü Cirane'de toplanan ganimet mallarına, develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakarken, Allah Resulü de onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Bir ara, "Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti?" diye sordu. "Evet," deyince, Resul-i Ekrem onu yüreğinden vuracak olan sözü söyledi. "O vadi de, içindekiler de senin olsun." Safvan derhal Müslüman oldu. Bundan sonrasını Safvan anlatıyor. "Resulullah, yaratılmışlar içinde en sevmediğim kimseydi. Fakat Huneyn günü bana o kadar mal verdi ki, neticede benim gözümde mahlukatın en sevimlisi haline geliverdi."
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
0: Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah Teala bazı insanlara dünya nimetlerini daha bol vermiş, onları mallarıyla sınamayı dilemiştir. Zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır. Ve muhtaç kimseler bazen kendilerinden daha iyi durumda olanlardan yardım talep edebilirler. Sevgili Peygamberimiz, isteyenlere küçük de olsa bir şeyler verilmesini tavsiye etmiştir. Yarım hurmayla da olsa, fakiri boş olarak geri çevirme. Alın teriyle geçinme imkanı varken, dilencilik yapmak ve bunu bir mesleğe dönüştürmek, İslam'ın onaylamadığı bir davranıştır. Özellikle geçimini temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunu dilendirmenin vebali daha büyüktür. Bu hem çocuğu istismar etmektir hem de onların eğitim hakkını elinden almaktır. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı olduğunu, tüm canlıları rızıklandıracağını haber veren Rabbimiz, tembellik edip başkasından yardım istenmesini hoş karşılamaz. Çok ısrar edip karşısındakini vermek zorunda bırakmaksa zulümdür. Sevgili Peygamberimiz, verince öven, vermeyince yeren, dilencilik yapan ve bu konuda ısrarcı olan kişileri Allah'ın sevmediğini belirtir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de, vermeseler de buyuran Allah Resulü, insanların içinde bulundukları şartlara göre mutlaka bir gelir elde edeceklerine işaret eder. Bu konuda sahabe de bizlere örnektir. Her şeyini Mekke'de bırak

0: kırarak inancı uğruna Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf, Medine'deki Ensar kardeşlerinden bir şey istememiş, rızkını kazanmak için eline aldığı iple pazara gidip çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden biri olmuştur. Zira o, Peygamberimizden, veren el, alan elden daha hayırlıdır ilkesini öğrenmiş ve hayatına aktarmıştır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Said Semure bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince, evet buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala. Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et," demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra "Vallahi bir daha onu elime sürmem," karşılığını vermişti.

Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur.

Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

0: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi, sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka

Bir ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah, benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse, cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'i bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesinin duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başladı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi. Ensardan bir delikanlı, "O benimdir ey Allah'ın Resulü" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse, melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını artırır. Kazancın bereketini ise götürür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dop dolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dost doğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

Arkadaş olarak Hazreti Peygamber. İkinci bölüm. Allah Resulü her zaman ashabının arasındaydı. Beşerüstü alemle ilişki içerisinde olmasına rağmen tevazuunu ve tabiiliğini hiçbir zaman kaybetmemişti. Etrafındaki insanlarla ve arkadaşlarıyla ilişkisinde hep onlardan birisi gibi davranırdı. Bu doğallığının garip karşılandığı zamanlar da oluyordu. Bir kurban bayramı günü bayram namazı kılındıktan sonra halk yemek için bir araya toplanmıştı. Topluluğun sayısı artınca Resulullah da diz çöküp sofraya oturdu. Orada bulunan bir bedevi Hazreti Peygamber'e bu nasıl oturuş diye sorunca Hazreti Peygamber şüphesiz ki Allah beni mütevazı bir kul eyledi. Zalim ve inatçı bir kimse eylemedi buyurdu. Zira o, kendisini onlardan farklı birisi olarak göstermek istemiyor, bir kul olduğunu her fırsatta dile getiriyordu. Veda hacı esnasında ashabını bırakıp Mekke'de Kabe'nin hemen yanındaki yakınlarına ait evlerden birinde kalmayı kabul etmemişti. Bu teklifi amcası Ebu Talib'in kızı olan Ümmü Hani yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sıkıntılı da olsa Ebtah'ta ashabıyla birlikte açık arazide kalmayı tercih etti. Müslümanların önderi ve devlet başkanı olan sevgili peygamberimiz ashabıyla ilişkisinde bu konumunu ön plana çıkarmazdı. Huzuruna gelip kendisiyle konuşurken titreyen bir kişiyi "Korkma, ben bir kral değilim, ben sadece kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum" sözleriyle rahatlatmıştı. Gerçekten de Resulullah ikili ilişkilerde ashabıyla aynı düzeye inerek tevazu gösterir ve bu şekilde iletişim kurardı. Bir meclise girdiğinde kendisine tazim için ayağa kalkmak isteyenlere engel olurdu. Herkes gibi yerde oturur, sofrası yere kurulur, kaba kumaştan elbise giyer, eşeğe biner ve bindiği hayvanın terkisine başkalarını alırdı. Resul-i Ekrem arkadaşları için daima fedakarlık yapardı. Onlarla birlikte olduğu ortamlarda en küçüğünden en büyüğüne kadar herkese ayrı bir değer verir, onları kıymetli addederdi. Yeri geldiğinde onlara kendi elleriyle su ikram ettiği bile olmuştu. Şöyle ki, bir sefer sırasında akşam olmuş, topluluk susuzluktan bitkin düşmüştü. Geceyi geçirmişlerdi ama sabah olunca herkes susuzluktan sızlanmaya başladı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer de oradaydı. Onlar topluluğu sakinleştirmek için, "Ey insanlar, Allah Resulü suyu önce kendisi içip sizi sonraya bırakacak değildir," dediler. Güneş yükseldikçe susuzluk daha da artıyordu. Ashabtan Ebu Katade'nin yanında bir kırba su vardı. Resulullah ondan su kırbasını istedi ve dağıtmaya başladı. Bir yandan dağıtıyor, diğer yandan da suyun herkese yeteceğini telkin ediyordu. O gün 300 kişi o kaptan su içti. İçmeyen bir Allah Resulü, bir de Ebu Katade kaldı. Peygamber Efendimiz, "Ebu Katade, sen de iç," buyurdu. Sonra Resulullah, "Cemaate su ikram eden en sona kalır," diye ekledi. Allah Resulü'nün arkadaşlarına ve can yoldaşlarına gösterdiği bu tevazu ve yakınlık elbette ki karşılıksız kalmıyordu. Ashab da her fırsatta Allah Resulü'ne olan sevgi ve bağlılıklarını ifade etmekteydiler. Onlara göre kendilerine Allah Resulü'nden daha sevimli gelen kimse yoktu. Mesela bir gün genç ihtiyar, her kesimden insanın olduğu bir mecliste Allah Resulü'ne içecek ikram edilmişti. Önce kendisi içti, sonra sağında bulunan ve henüz çocuk yaşta olan kuzeni Abdullah bin Abbas'a, "Delikanlı, bunu yaşlılara vermeme müsaade eder misin?" diye sordu. O da, "Senden gelen hakkımı hiç kimseyle paylaşmam ya Resulallah," diye karşılık verdi. Allah Resulü kölesi Zeyd bin Harise'yi azat ettiğinde de aynı bağlılığı görmüştü. Kardeşi Cebele bin Harise artık hür olan Zeyd bin Harise'yi görmeye gelmiş ancak Zeyd kardeşinin yanında şöyle demişti. "Ey Allah'ın elçisi, sana hiç kimseyi tercih etmem." Bu tablo yarenlerinin onun eşsiz dostluğu ve arkadaşlığı karşısındaki civan mertlik ve vefakarlıklarını göstermektedir.

0: En sıkıntılı zamanlarda Resul-i Ekrem'in yanı başından ayrılmayan ashabı, ona olan güvenlerini hiçbir zaman yitirmemişlerdi. Kur'an'ın da işaretiyle kader arkadaşları Hazreti Peygamber'i kendi canlarından daha kıymetli bilmişler, onu kendilerine tercih etmişlerdi. Allah Resulü de onlara güveniyordu. Zira hakiki arkadaşlık karşılıklı güven ve özveri isterdi. Mekke'nin fethi günü Resulullah yeni Müslüman olan Kureyş liderlerine gönüllerini İslam'a ısındırmak için bol miktarda ganimet vermişti. Ensardan bazı kimseler Kureyş müşriklerine verilen ganimetin hikmetini anlayamamışlar ve bu durumu sorgulamaya başlamışlardı. Bu durum Peygamber Efendimiz'e ulaşınca Ensar'ı davet edip onlara durumu izah etmiş ve kendisinin onlara ne kadar güven duyduğunu şu sözlerle ifade etmişti. Eğer hicret olmasaydı elbette ben Ensar'dan bir kimse olurdum. Eğer insanlar bir vadi veya dağ yolunu tutsalar muhakkak ben Ensar'ın vadisini yahut dağ yolunu tutardım. Allah Resulü, ashabın bazen küçük çaplı da olsa kendi aralarında yaşadıkları ihtilaflarına şahit olur ve büyük bir âli cenaplık göstererek tartışmanın büyümesini önlerdi. Nitekim onun en yakınında yer alan arkadaşlarından Hazreti Ali, Cafer ve Zeyd'den her biri kaza umresi sonrasında Mekke'den Medine'ye getirilen Hazreti Hamza'nın kızı Ümame'nin himayesine kendilerini ehil görmekteydi. Neticede onun kimin himayesinde kalması gerektiği konusunda tartışmalar ve davayı Resul-i Ekrem'e taşımışlardı. Allah Resulü onları tek tek dinledikten sonra sırasıyla Zeyd'e ''Sen benim dostumsun, bu kızın da dostusun.'' Ali'ye ''Sen benim kardeşimsin ve dostumsun.'' Cafer'e ise ''Sen de hem bedenen hem de ahlaken bana benziyorsun.'' demiş ve her birine ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini almıştı. Sonuçta Ümame'yi teyze anne konumundadır diyerek Cafer'in eşi olan teyzesi Esma binti Umeys'e vermişti. Bir keresinde de cennetle müjdelenen ve İslam'ı ilk kabul eden sahabilerden biri olan Abdurrahman bin Avf ile Halid bin Velid arasında böyle bir olay geçmişti. Çıktıkları bir gazvede iki sahabi arasında anlaşmazlık olmuş, hatta Halid bin Velid tartışmada biraz ileri gitmişti. Allah Resulü bu konudan haberdar olduğunda, ''Ashabıma hakaret etmeyin, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer biriniz Uhud Dağı kadar altını Allah yolunda harcasa, bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.'' buyurdu. Bu sözleriyle Hazreti Peygamber, dostlarını ne kadar çok düşündüğünü ve onları incitecek bir şeye hiçbir şekilde izin vermeyeceğini gösteriyordu. ''Dostlarıma hakaret etmeyin.'' derken, bir anlamda, ashabıyla kendisini bir tutuyor ve onlara karşı olumsuz bir davranışı kendisine yapılmış sayıyor, onları koruyup kollamak için elinden geleni yapıyordu. Allah Resulü, ashabının ve dostlarının başına gelen bir sıkıntıya kendi başına gelmiş gibi üzülür ve onların bu sıkıntısını paylaşırdı. Kur'an-ı Kerim onun bu halini şöyle tasvir eder. ''Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.'' Peygamber Efendimiz dostlarını bir baba şefkatiyle kucaklar, onları hem dünya hem de ahiret yaşantıları için ihtiyaç duydukları konularda en ince detaya kadar bilgilendirirdi. Hastalandıklarında ziyaretine gitmeyi ihmal etmez, kimi zaman hasta yatağında yatan bir dostu için gözyaşlarını tutamadığı olurdu. Onlar için ulaşılması güç, diğer kâmlık ve fedakarlıklarda bulunurdu. Her ortamda onları son derece zarif ve anlayışlı bir üslupla eğitir, namazlarını nasıl kılmaları gerektiğiyle yakından ilgilenir ve doğrusunu gösterir, en mahrem konuları bile onlarla paylaşmaktan çekinmezdi. Kendisine danışıp istişare edene yol gösterir, meclisinde bulunanlarla yakından ilgilenip onlara iltifat eder, hediyeler sunarak gönüllerini alır, samimi bir sohbet ortamı oluşturarak seviyeli şakalar yapardı. Resulullah yaşadığı sıkıntı verici olaylar karşısında da kendisine yakın gördüğü dostları ve arkadaşlarıyla görüşür, onlarla dertleşirdi. Nitekim bir sefer esnasında Hazreti Ayşe'nin iftiraya uğradığı meşhur ifk hadisesinde vahyin gecikmesi üzerine çok sıkıntılı anlar yaşamış ve bir çıkış yolu bulabilmek için konuyu ashabı içerisinde en yakın dostları olan Hazreti Ali ve Hazreti Üsame ile müzakere etmişti. Böylece hem kendi sıkıntısını paylaşmış hem de ashabına değer verdiğini göstermişti. İyiliklerin en hayırlısı, evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendi dostlarına değer verdiği gibi sevdiklerinin dostlarına da yakınlık gösterirdi. Bana onun sevgisi bahşedildi dediği ilk eşi Hazreti Hatice vefat ettikten sonra bile Resulullah eşinin dostlarını unutmamıştı. Resulullah herhangi bir sebeple hayvan kestiğinde bunun etinden Hazreti Hatice'nin dostlarına gönderilmesini isterdi. Hazreti Hatice'ye olan bu bağlılığından ötürü Hazreti Ayşe tarafından kıskanıldığını bildiğimiz sevgili peygamberimiz kimi zaman bizzat Hazreti Hatice'nin dostlarını bir bir bulur ve onlara ikramda bulunurdu. Resul-i Ekrem dost seçimi konusunda ashabına "Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin." tavsiyesinde bulunmuştu. Onun dostları da kendisi gibi güzel ahlaklı, sadık ve vefakar insanlardı. Ancak yaratıcısına karşı sorumluluklarını yerine getiren bir dost, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna katkıda bulunabilirdi. Bu nedenle Allah Resulü, "Bilesiniz ki içinizden benim dostum olanlar, takva sahibi kimselerdir." buyurmuştu. Bugün olabildiğince yalnızlaşan insan, başı sıkıştığında, hastalandığında ya da tek başına kaldığında hiçbir menfaat beklemeden ona elini uzatıverecek ve sıkıntılarını paylaşacak dostluklara muhtaçtır. Hem dünyada sıkıntılarını ve mutluluklarını paylaşacak hem de ahirette onu selamete çıkaracak gerçek dostluklara. Hiçbir menfaat gözetmeden karşılıksız sevmek, dost bildiğine sadakatle bağlanmak, vefa ile onu her zaman gözetip kollamak, günümüzde neredeyse kaybetmek üzere olduğumuz değerler arasındadır. Bu değerleri yeni nesillere aktarmayı ve sırf Allah için sevmeyi, Allah için dostluklar kurmayı onlara öğretmek, Resulullah'ın dostluklarını tanımakla mümkündür. Menfaatler sona erdiğinde dostluklar ve arkadaşlıklar son bulabilir. Allah için sevmekse karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek sevmek, dostuna tutunmak, onu kendisi gibi bilmektir. Hiçbir menfaat öyle bir dostluğu sonlandıramaz. Allah Resulü'nün kendisini "Anam babam sana feda olsun" diyecek kadar içten seven ashabıyla kurduğu ve hiçbir kişisel çıkar karşısında bozulmayan dostluklar, müminler için gerçek dostluğun en güzel örnekleridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.''

0: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım." Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.
1: Hüsnü hal.
2: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir. Arı duru, pirü pak. Kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış. Tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

0: Bir gün sevgili peygamberimiz, Allah'ın gönderdiği her peygamber koyun gütmüştür deyince, yanındaki dostları, ya sen diye sormuşlar. Allah Resulü de, evet ben de bir miktar ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güttüm cevabını vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu. Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz buyurdular. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim? Belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı. Kimsin sen ha?
2: Ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet, ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'i oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet, hala öyle baksana.
2: Çok gençtik. Ama yine olsun, yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım. Beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size. Çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz, anlat bakalım. Özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz. Ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver, var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
1: Allah Allah, ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz, beni kızdırma.
2: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet, çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
0: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
0: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
2: Neyse hadi gidelim.
4: Nereye?
2: Putları kırmaya.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik. Velhamdülillah misle zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Mikdat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Mikdad'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat, selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin." diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.
1: Sevgili Peygamberimiz şöyle demiştir: Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı, tüm güzellikleri, sıhhat ve afiyeti sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerif sohbetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ye'khudu ahadun şibran minel ardı bi gayri hakkı illa tavvakahullahu ila seb'i aradîn yevmel kıyâme. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış araziyi alacak olursa, çalacak olursa Allah kıyamet günü onu 7 kat yeri onun boynuna dolayıverir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Adem'den sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bütün peygamberler şu 5 esası korumak için Yüce Rabbimizden aldığı vahiylerle hükümler bina etmişlerdir. Bunlardan birincisi dinin korunması, ikincisi aklın korunması, üçüncüsü neslin korunması, dördüncüsü ırzın, namusun korunması, beşincisi de malın korunmasıdır. Mal gerçekten canın yongasıdır derler ya, mal insanoğlu için kıymetlidir. Allah Teala yeryüzünde bir takım mal ve mülkleri, arazileri insanlara tahsis etmiştir. Ve insanlar miras yoluyla dededen, atadan, baba kanalıyla kendine geçmesi veya ticaretle kazanarak satın almak suretiyle, hibe yoluyla, birçok yollarla mal mülk edinmiş olabilir.

özel mülkiyet sahibi olmuş olabilir. Dolayısıyla herkesin sınırı bellidir, hududu bellidir. Arazisinden bir karış almanın bu hadis-i şerifte ifade edildiği üzere kıyamet günü 7 kat yerin tüm sıkıntılarının o kişinin boynuna dolanacağını, Allah'ın bunu o kişinin boynuna dolayacağını ifade etmiştir. Şimdi düşününüz, bir karış araziyi almak için kardeş kanları dökülmüyor mu? Bir karış arazi için kardeşler birbirine dargın ve küs bu dünyadan ayrılmıyor mu? Biz ahirete göçerken, Allah'ın huzuruna giderken, Allah aşkına soruyorum, bu dünyadan ne götüreceğiz? Yetbeul meyyite selaset. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüyü üç şey takip eder diyor. Ameluhu, ehluhu ve maluhu. Ameli, ailesi ve malı kendisini takip eder. Yerciu isnan ve yabka vahid. İki şey geri döner, bir şey kabirde o kişiyle baş başa kalır. Ailesi, malı, mülkü bu dünyada kalır, geride kalır. Ve kabrinde kendisiyle baş başa kalacak olan sadece ve sadece amelidir. Biz bu kubbede hoş bir sada bırakarak Allah'ın huzuruna gitmek mecburiyetindeyiz. Malımızı, mülkümüzü götüremeyeceğiz. Hiç kimse şunu sormayacak. Bu insan ne kadar servet bırakmış, maşallah, ne kadar da biriktirmiş, evlatlarına bu kadar servet bırakmış diye sormayacak. Ne kadar amel götürebilirsek Allah'ın huzuruna, bizim için o kadar değerlidir, kıymetlidir. Değerli kardeşlerim, 7, 70, 700 gibi ifadeler kesretten kinayedir. Dolayısıyla Allah-u Teala o kişinin boynuna yeryüzünün tamamını dolayacağını adeta anlamış oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu rivayetin bir benzeri, şahit rivayet diyoruz biz hadis literatüründe buna. Said ibn Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl, meşhur sahabilerden, ilk Müslüman olanlardan, o da benzeri bir rivayeti nakleder. Men iktata şibran minel ard zulmen tavakahullahu iyyahu yevmel kıyame min seb'i aradîn. Aşağı yukarı metin bakın aynı. Kim zulmen bir karış araziyi gasp edecek olursa, kendi üzerine alacak olursa, Allah-u Teala kıyamet günde 7 kat yeryüzünü onun boynuna dolayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, Said ibn Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl bu hadisini bakınız nasıl bir ortamda aktarmış, onu sizlerle paylaşalım. Erva Medine'de meşhur bir ama kişi var. Evet, Medineliler birbirlerine beddua edecekler zaman Allah Erva'yı ama ettiği gibi sen de ama etsin derler. Erva bir gün evinin arazisinin bir kısmına tecavüz ettiği iddiasıyla Said bin Zeyd'e, Muaviye dönemindeyken Medine valisi de o zamanlar Mervan bin Hakem'e dava etmişler. Said bin Zeyd onun bu suçlamasına karşı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işittiği bu hadisi onlara ifade etmiştir. Yani Resulullah'ın sözünü işittikten sonra ben onun arazisini işgal edeceğim öyle mi diyerek itiraz etmiş. Kendisini bu şekilde savunmuş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan ne duydun diye sorduklarında Said, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şunu söyledi. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa kıyamet günü o arazi 7 kat yerin dibine kadar o adamın boynuna dolanır buyurduğunu işittim demiştir. Bunun üzerine de tabi Mervan, o gün Medine valisi, bundan sonra senden başka bir delil istemiyorum demiş. Sonra Said bin Zeyd, ey Allah'ım, eğer bu kadın yalan söylüyorsa onun gözünü kör et demiş ve arazisinde canını al diye beddua etmiş. Tabi rivayetlere göre kadın ölmeden önce kör oluyor, ama oluyor. Kör haliyle duvarlara tutunarak dolaşıyor. Hatta sıklıkla şunu söylediği anlatılır. Bana Said bin Zeyd'in bedduası dokundu.

Sonra kendi arazisinde dolaşırken bir gün kuyuya düşüyor ve bu kuyu onun mezarı oluyor. Kıymetli kardeşlerim, işte dünya hayatında Allah-u Teala bu türden cezalar verebilir ama ahiretteki cezası çok büyük. Herkesin mal ve mülkü kendine aittir. Buna saygı duymak gerekir. İnsanların malını, mülkünü alabilmek için insanlara saldırmak, onlara eza ve eziyette bulunmak doğru değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insanın malını savunmak için canını verecek olursa şehit hükmünde Allah'ın huzuruna gideceğini ifade etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ayşe, Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Ebu Seleme'ye Resulullah'ın başkasının arazisine haksızlıkla ele geçirmekle ilgili uyarısını hatırlatır. Buna göre Ebu Seleme ile bazı kişiler arasında bir arazi konusunda husumet vardı. Ebu Seleme durumu Hazreti Ayşe'ye gidip anlattığında Hazreti Ayşe ona bizim bu hadisimizi tavsiye olarak ifade etmiştir. Demiştir ki Ebu Seleme, sen buradan sakın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir karış kadar toprak için zulmederse kıyamet gününde 7 kat toprak onun boynuna dolanır buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Cabir radıyallahu anh'den nakledilen bir rivayette sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam veda haccında Yevmün Nahr denilen bayramın birincisi günü şöyle bir hutbe irad eder. Bunu hepiniz biliyorsunuz aslında. Der ki Eyyu yevmin azamu hurmeten. Hangi gün hürmet açısından daha büyüktür? Fekalu, ashab-ı kiram dediler ki yevmuna hâze. İşte bu bayram günü. Gal, fe eyyu şehrin azamu hurmeten. Peki hangi ay Allah katında hürmeten daha yücedir? Gal, şehruna hâze. İşte bu zilhicce, hac ayı. Gal, eyyu beledin azamu hurmeten. Kalu beledüne hâze. Hangi şehir hürmeten daha büyüktür? İşte bu Mekke şehri, Mekke-i Mükerreme demişlerdir. Fe inne dimâekum ve emvâlekum aleykum haramun ke hurmeti yevmikum hâze fi beledikum hâze fi şehrikum hâze demiştir Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm. Kanlarınız, mallarınız, bir rivayette de ırz ve namuslarınız geçer, size haramdır. Saygınlığı vardır. İşte bugün nasıl saygın bir günse, bu şehriniz, beldeniz nasıl hürmete layık bir şehir ise, bu ayınız Zilhicce ayı nasıl saygınlık duyulan bir ay ise, işte mallarınız da, canlarınız da, kanlarınız, namuslarınız birbirine o şekilde haramdır. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hel bellâtu, ben bunu tebliğ ettim mi demiş. Sahabe-i kiram, naam, evet demişlerdir. Ve Allah'ı şahit tutarak, Allahümme şahit, Allah'ım şahit ol demiştir. Kıymetli kardeşlerim, tabi veda hakkında birçok sahabi bu olaya vakıf olmuş. İbn Abbas radıyallahu anh'ten nakleden rivayet de bu anlamda bize ışık tutmaktadır. İnne emvâlekum ve dimâekum ve a'radakum aleykum haram demiştir. İşte mallarınız, kanlarınız ve ırzlarınız haramdır. Rivayetin devamında İbn Abbas radıyallahu anhüme şunu söyler. Sümme rafa'a ra'sehu ile seme. Peygamber Efendimiz başını gökyüzüne doğru kaldırdı. Fekal Allahümme hel bellâtu miraran, defalarca Allah'ım tebliğ vazifesini yaptım mı diye sürekli tekrar etti ve ele felyubelligü şahidu el gâibe, burada bulunanlar, bulunmayanlara benim burada anlattıklarımı tebliğ etsinler dedi. La terci'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikâbe ba'd, sakın benden sonra birbirlerinizin boynunu vurarak, birbirlerinizin canına kast ederek kafirler olarak dönmeyiniz diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramı uyardı. Kıymetli kardeşlerim, işte mal mülk bu dünyada bizim imtihan sebebimiz. Allah-u Teala bazen mallarımızdan, canımızdan alarak bizi imtihan edebilir. Bunlar bize emanettir. Bu emanet

haram kıldığı mülk edinme yollarından bizleri uzak eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin buyurmaktadır. Rüşvetle de mal kazanmak dinimizin haram kıldığı hususlardan bir tanesidir kıymetli kardeşlerim. İşte bize düşen vazife birbirimizin malını, canını, namusunu, ırzını kendi malımız, kendi canımız, kendi ırzımız kabul edip saygı duymak, nasıl kendi malımıza, mülkümüze, canımıza, ırzımıza dikkat ediyorsak, mümin kardeşlerimizin malını, canını, namusunu korumak için de el birliğiyle çalışmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifte bakın, sakın bir kimse izni olmadan bir başkasının davarını sağmasın. Sizden biriniz yiyecek ve içeceklerinin saklandığı mahzenine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerinin götürülmesini ister mi? Hayvanlar da insanlar için onların yiyeceklerini muhafaza ederler. Onun için hiç kimse diğerinin hayvanın sütünü onun izni olmaksızın asla sağmasın diyor. Kıymetli kardeşlerim, hadis-i şerif bize mümin kardeşimizin malının ne kadar değerli olduğu, bu uğurda ölecek olursa şehit olacağını ifade etmesinden dolayı, arazisinden bir karış almanın bile kıyamet gününde yeryüzünün tamamının boynumuza dolanacağını ifade etmesinden dolayı bizler bu hususta çok dikkatli davranmak durumundayız. Müminler sahip oldukları şeylere karşı sevgilerini Allah ve Resulüne olan sevgilerinden de öteye geçirmemek için sorumlu tutulmuşlardır. Çünkü ayet-i kerimede babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, hısmınız, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret, hoşunuza giden meskenler size Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah öyle fasıklar güruhunu hidayete erdirmez ayeti kerimesiyle müminlerden sahip oldukları şeylere bu bakış açısıyla yaklaşmaları tavsiye edilmektedir. Bu yüzden mal düşkünü olup da kendimizi kaybedip bu dünya hayatımızı karartmayalım. Ahiretimizi zindan etmeyelim. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam.

0: selama, sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Sellim. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk düşerse geçmiş günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.''

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.
1: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mes'ud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı her zaman anardı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
1: Yemin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin malın sürümüne fakat sonra bereketin yok olmasına yol açar. Bazı tariklerinde hadis yalan yemin sürümü artırır fakat kazancı kârı yok eder şeklinde varid olur. Bazılarında da ticarette çok yemin etmekten sakının diye başlar. Yemin, söylenenlerin doğruluğuna muhatabı inandırmak ve kabul ettirmek veya insanın bir şeyi yapma veya yapmama konusunda kendisini veya başkasını gayrete getirmek ve harekete geçirmek için yapılır. Esasen yemin, muamele ve davalarda sözü tevsik ve takviye için meşru kılınmıştır. Bu itibarla ihtiyaç duyulması halinde Allah'a yeminin asgariye indirilmesi tavsiye edilmiştir. Yalan yere yemin etmek, dünyevi basit bir kazanç için Allah'ın adını istismar etmek ve müşteriyi aldatmak anlamına geldiğinden büyük günahlar arasına sayılmış ve haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Allah, kasıtsız olarak, düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Böylece yemininizi bozma karşılığında 10 yoksulu kendi ailenize yedirdiğinizin neredeyse aynısıyla beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir insanı hürriyetine kavuşturmanız gerekir. Buna imkan bulamayansa 3 gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Öyleyse yeminlerinize sadık olun. Allah ayetlerini size böylece açıklar ki şükredici olasınız. Bu ayeti kerime hiç düşünmeden, vallahi bilmiyorum, vallahi ben üzerime düşeni yaptım gibi ağızdan çıkan sözler, sırf alışkanlık icabı söylenen kasıtsız yeminlerden sayılır. Söz konusu yemin ayeti böyle bir yeminin şer'i bir hüküm ifade etmediğini gösterir. Ne var ki basit hesaplar ve çıkar ilişkileri uğruna umursamaz bir tavırla sık sık yemin etmek doğru değildir. Öte yandan Yüce Rabbimiz bilerek kasıtlı yapılan kişilik ve kararlılık ifade eden yeminlere riayet edilmesini ve sadakat gösterilmesini istemektedir. Çünkü bir kişilik ve bir kararlılık ifadesi olarak yemin, sahibini bağlar ve yemininden dönen kimse yemin kefareti cezasına çarptırılır. Ancak bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da onun zıttını takvaya daha uygun bulan kimse, yemininden vazgeçip takvaya yönelsin hadisi, edilen yeminin aksinin daha hayırlı görülmesi halinde ondan dönülmesinin müstahap olacağını ve kefaretin onu telafi edeceğini gösterir. Kur'an-ı Kerim yemin etme tutkusunun münafıklara ait bir hastalık olduğunu ve çok yemin edenlerle riyakar ve münafık kimseler arasında bir tür ilişki bulunduğunu öğretmektedir. Ayrıca Yüce Kur'an'ın yemin tutkusuna yönelik şu uyarısı dikkat çekicidir. Resulüm, yemin edip duran alçağa, durmadan kusur arayıp kınayan ve laf götürüp getiren ahlaksıza, iyiliği hep engelleyen günahkar zorbaya, İhtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde bir de soysuza, onlardan hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır. Resulullah'ın bu sözleri üç defa tekrarladığını söyleyen Ebu Zer, adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar. Kimlerdir onlar ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, elbisesini kibir ve gururundan kurula kurula sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlamaya çalışan buyurdu. Zühd ve sosyal adalet konusundaki hassasiyetiyle meşhur olan Ebu Zer'le Resulullah arasında geçen bu anlamlı konuşmadan yalan yeminle mal pazarlamanın cehenneme götürecek kadar büyük bir günah ve lanetli bir iş olduğu anlaşılır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.''

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: Sahabeden Kays bin Asım ölmeden evvel çocuklarına şöyle vasiyet etmiştir. Siz iyilik yapmak için mal kazanın. Çünkü mal iyi kimse için şeref sebebidir. Ve onun sayesinde namerde muhtaç olunmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı.
2: Bu ayeti duydun değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisini geri mi döneceksin?
3: Duydum Ebu Bekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim.
1: Hazreti Ali şöyle dedi.
4: Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır. Ey Allah'ım, bizi ona inen söze tabi olanlardan eyle.
5: Amin.
4: Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver. Bizi ona kavuştur.
5: Amin.
6: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
2: O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü. Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz, ne de onu herhangi bir şeyle değişiriz. Allah'ım, bizi onunla bir araya getir.
7: Babamı buraya gömdünüz ha? Dün burada istirahat ediyordum. Şimdi kabri mi oldu burası? Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz. Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki, gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi.
8: Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.
0: 160. bölüm.
1: Peygamberimizin defin işlemi bitmiş, Müslümanlar derin bir sessizliğe gömülmüştü. Şimdi ne olacaktı? Her gören birbirine taziyede bulunuyordu. Hazreti Ayşe peygamberimizi kaybetmeden önce bir rüya görmüş ve bunu hayra yormuştu. Ama şimdi babasının ne kadar haklı olduğunu anlıyordu.
7: Baba, bugün bir rüya gördüm.
2: Hayır olsun Ayşe. Ne gördün?
7: Gökten 3 ayın odama düştüğünü gördüm.
2: Peki bunu nasıl yordun?
7: Peygamberimizin bir oğlu olacağına yordum. Sen öyle yormadın galiba.
2: Evet. Ben farklı yordum. Eğer rüyan sadıksa, yeryüzünün en hayırlı 3 kişisi odanın bulunduğu yere defnedilecektir.
1: Şimdi Hazreti Ebubekir'in yorumu gerçekleşmiş, Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin odasında defnedilmişti. Yürekleri Resulullah'ın hasretiyle kavrulan ashab-ı kiram acılarını dile getiriyordu.
2: Dostun yokluğundan sonra kalır mı hayatın tadı? Keşke emri hak vaki olsaydı da hepimiz onunla ölseydik. Peygamberimizi yattığı yerde öyle görünce tüm dünya dar geldi bana. Kemiklerim zayıflamış ve kırılmış gibi. Şaşkın ve ne yapacağımı bilmez haldeyim. Ey Ebu Bekr, yalnız ve çaresiz kaldın artık. En sevdiğin toprak altında kaldıktan sonra vay haline. Keşke arkadaşımın vefatından önce kayalar altında bir mezara gömülüp yok olsaydım.
1: Abdullah bin Üneys şöyle diyordu.
9: Belaların hepsini bir araya getiren bu felakette ne? Gecem bitmez oldu. Beni saran kederden kurtulamaz oldum. Onun ölüm haberini verdiler bize. Bu felaketten kulaklar sağır, gözler kör olur. Eğer ölmenin bir fayda sağlayacağını bilseydim, öldürürdüm kendimi. Onun yerine ben ölmüş olurdum. Lakin ne kadar karşı koysak da ölümü geri çeviremeyiz. Allah'a sığınmaktan başka çarem yok.
1: Peygamber şairi Hasan bin Sabit de şöyle diyordu.
10: Ey hareketsiz duran hidayet rehberi, duruşun beni ürkütüyor. Sen yeryüzündeki insanların en hayırlısı. Bizden uzaklaşma. Ey yaratılmışların en hayırlısı. Akan bir nehir içindeyken şimdi yalnız başına susuz kalmış gibiyim. Senin yerine o kabre korulan ben olaydım. Medine Ensar'a dar geldi. Yüzleri simsiyah oldu. Necar oğullarının boynu bükük kaldı. Seni doğuran ana bizdendi. Mezarında bizde oldu. Allah seni bize hediye olarak göndermişti. Keşke Allah'ın ölüm emri bize de gelseydi. Ey iyilik sahibi, ey celal sahibi, ey yüceler yücesi Rabbimiz, bizi peygamberinle bir araya getir. Ben artık teselli olmayan bir musibet zedeyim.
1: Peygamberimizin halası Atike binti Abdülmuttalip bir yandan ağlıyor, bir yandan da şöyle diyordu.
7: Musibetler ve belalar içinde hiçbir bela bundan ağır değil. Ey Atike, bundan sonra Muhammed'e ağla dur. Hakkı koruyan ve yol gösteren oydu. Şimdi zincire vurulmuş mahkumların bağını kim çözecek? Mezara konmuş Muhammed'den sonra muhtaçların ihtiyacını kim görecek? İnsanların dertlerini kim dinleyecek? Hevesle beklediğimiz Allah'ın vahyini kim karşılayacak? Ey gözlerim, bundan sonra sicim gibi gözyaşı dökün. Nur, hidayet ve doğruluk sahibi Mustafa'ya ağlayın. İyiliği, adaleti ve takvayı getiren o seçilmiş insana, yumuşak huylu, cömert fazilet sahibine, akrabalarına merhamet eden, kıtlık yıllarında yetimlerin dostu olana.
1: Peygamberimizin diğer halası Safiye ise şunları söylüyordu.
11: Gönlüm perişan. Malı yağmalanmışçasına, kendisine savaş açılmışçasına perişan. Beni saran hasret ve kederden gözüme uyku girmez oldu. Keşke ölüm şerbetini ben içseydim. Ölümle karşılaşan peygamberimizden sonra, ah ben nasıl sağ salim kalırım? Onun vefatıyla yeryüzü bambaşka bir hal aldı. Ben ölene dek içimde ayrılık ateşinden başka bir şey olmayacak.
1: Ashab-ı kiramın gözünde peygamberimizi son görüşleri canlanıyordu. Sabah namazı vaktiydi. Namazlar kılınmış, herkes merakla Resulullah'ın ne diyeceğini bekliyordu. O da onları oldukça duygulandıran ve hüzünlendiren bir konuşma yaptı. Biri ayağa kalkarak şöyle sordu.
12: Ey Allah'ın Resulü, sanki veda konuşması yaptın. Bizlere ne tavsiye edersin?
1: Peygamber Efendimiz şu tavsiyelerde bulundu. Size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecekler. O halde siz benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara sımsıkı sarılın. Sonradan çıkarılmış aslı olmayan şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattir. Ukbe bin Amir Allah Resulü'nü son görüşünü hatırlıyordu.
13: Peygamberimiz Uhud şehitlerine dua ettikten sonra minber üzerine çıkmış ve bizimle vedalaşırcasına şöyle demişti. ben Kevser havuzunun başına sizden önce varacağım. Onun genişliği Eyle ile Cuhfe arası gibidir. Ben sizin benden sonra Allah'a şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Lakin ben sizin dünya hakkında yarışa girişeceğinizden ve birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olmanızdan korkuyorum. Bu Resulullah'ı minber üzerinde son görüşüm oldu.
1: Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın oğlu da Allah Resulü'nün kendisine bir yolculuk esnasında söylediklerini hatırlıyordu. Resulullah terkisinde

0: toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmıştır. Sayfalardaki yazılar kurumuştur. Peygamberimizin dediği gibi mukadder olan başa gelmişti. Artık bir şey değişmezdi. Resulullah ebediyete intikal etmiş, ardında onun hasretiyle kavrulan gönüller bırakmıştı. Namaz vakti geldiğinde herkes Hazreti Bilal'in ezan okumasını bekliyordu. Peygamberimizin defninden sonra kılınacak ilk namazdı bu. Müslümanların imamı, rehberi, önderi yoktu artık. Bu hepsine çok ağır geliyordu. Özellikle de Bilal'e. Ayaklarını adeta sürüklercesine ilerledi, durdu, derin bir nefes aldı. Gücü tükenmek üzereydi. Kendini zorlayarak ezan okumaya başladı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
1: Hazreti Bilal ezanı bitiremedi. O da ashab-ı kiram da hıçkırıklarla ağlıyordu. Peygamberimizin vefatından sonra bir daha Bilal'in yanık sesini ezan okurken duyan olmadı. Çünkü ne zaman ezan okumayı denese Muhammed ismi geçtiğinde dizüstü çöküyor ve hıçkırıklara boğuluyordu. Hazreti Muhammed 63 yaşında ardında gözü yaşlı dostlarını bırakarak dünyaya veda etti. Onun gözlerine bakmış olan gözler başka bir şeyi görmek istemiyor. Onun nazarına alışmış yürekler başka hiçbir şeyle tatmin olmuyordu. Resulullah'ın vefatı başlarına gelen en büyük imtihandı. Bundan sonra yaşanan hiçbir şey onları bu kadar üzemeyecekti. Ashab-ı kiram onunla yaşamak nimetine nail olarak ümmetin en hayırlıları arasına girmişlerdi. Şimdi onlardan hayatta olanlar kendilerinden önce vefat edenlerin yerinde olmak istiyor, bir an önce Resul-i Ekrem'e kavuşmak istiyorlardı. Bundan sonra sarılacakları iki kaynak vardı: Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Onlar ümmetin öncüleri oldular. İslam dininin 7 kıtaya yayılmasına vesile oldular. Hira mağarasında başlayan bu davet tüm dünyaya yayıldı. Resulullah'ı tanıyan herkes ona hayran olup derin bir muhabbetle bağlandı. Allah'ın selamı onun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve

Bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cub'ni vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la yakhşa' ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها.
4: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin, yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle, Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi, hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali, Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki, sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman, bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir dedi.

sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın, çünkü bu onu üzer. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
2: Hüsnü hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirüpa, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır, şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Yakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta

görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca, meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber'in hicret arkadaşı Hazreti Ebubekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'den yaklaşık 2 yıl sonra Mekke'de dünyaya geldi. Babasının adı Osman olup Ebu Kuhafe künyesiyle tanınmıştır. İslam öncesi dönemde Abdülkabe olan ismi, Müslüman olduktan sonra Hazreti Peygamber tarafından Abdullah olarak değiştirildi. Allah Resulü'nün kendisine cehennemden azat edildiğini müjdelemesi sebebiyle Atik, onun peygamberliğini ve getirdiği haberleri tereddütsüz kabul etmesi sebebiyle de Sıddık olarak tanınmıştır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, gençliği döneminde ticaretle meşgul olması sayesinde Mekke'nin en varlıklı insanları arasına girmeyi başardı. Bu sayede elde ettiği varlığıyla İslami tebliğin başlangıç döneminde efendilerinin ağır işkencelerine maruz kalan Bilal-i Habeşi, Amir bin Füheyre, Ümmü'l-Übeys ve Füheyre gibi Müslüman olmuş köle ve cariyeleri satın alarak onları hürriyetlerine kavuşturdu. Hazreti Ebubekir, tebliğin başlangıcından itibaren sürekli olarak Hazreti Peygamber'in yanında yer aldı. Öyle ki Mekke müşriklerinin baskılarının dayanılmaz hale geldiği dönemlerde dahi Mekke'den ayrılmayıp tüm baskılara Allah Resulü ile birlikte direnmiştir. Nihayet Mekke'yi de ancak Hazreti Peygamber'le birlikte terk edip onun hicretteki yol arkadaşı olduğu ve mağara arkadaşı olarak tanındı. Mekke'de olduğu gibi Medine döneminde de çok kısa süreli görevler dışında sürekli olarak Hazreti Peygamber'le birlikte bulunup bütün büyük sefer ve savaşlara onun yanında iştirak etti. Uhud ve Huneyn savaşlarında Hazreti Peygamber'in canına kastedildiği çarpışmalar esnasında onu en yakınında koruyanların başında yer aldı. Allah Resulü Tebük seferinde en büyük sancağı ona teslim etti. Hazreti Ebubekir, hicretin 9. yılında gerçekleşen hac mevsiminde Allah Resulü adına hac emiri olarak görev yaptı. Bundan 1 yıl sonra gerçekleşen veda hacında da Hazreti Peygamber'in yanında bulundu. Hazreti Peygamber rahatsızlığı sebebiyle namazı kıldıramayacak duruma geldiğinde İmamet görevinin Hazreti Ebubekir tarafından ifa edilmesini istedi. Nitekim Hazreti Ebubekir Allah Resulü'nün vefatına kadar Mescid-i Nebi'de Müslümanlara namaz kıldırdı. Allah Resulü'nün vefatının ardından Ensar ve Muhacir ileri gelenleri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda Hazreti Ebubekir her iki tarafında biatını almak suretiyle halife seçildi. Hazreti Ebubekir'in halife olmasıyla birlikte daha önce

0: Ey Kabisa! İstemek, dilenmek ancak üç grup insan için helaldir. Birincisi, kefil olup veya ara bulmak için diyet verip borçlanan kimsedir ki bu parayı elde edene kadar istemesi helaldir. Borcu kapatılınca artık isteyemez. İkincisi, başına bir musibet gelen ve bir malını kaybeden kimsedir ki hayatını sürdürebilecek kadar para bulana kadar istemesi helaldir. Üçüncüsü, fakir kalan ve fakirliği komşularından üç güvenilir kişi tarafından doğrulanan kimsedir ki onun da hayatını sürdürebilecek miktarda mala kavuşana kadar istemesi helaldir. Bu üç grup insandan başkasının istemesi, dilenmesi haramdır ey Kabisa. Bu şekilde elde edilen malın sahibinin yediği de haramdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

0: Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim, belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı, kimsin sen ha?
2: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kırdım.

0: Yabancı kimsin sen ha?
1: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
1: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
0: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu iş.

0: Alayım size. Çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
2: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
3: Hey Muaz, anlat bakalım. Özledik senin sohbetini.
0: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz. Ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
0: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
3: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
0: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
3: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
0: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
0: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
3: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
0: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
0: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
0: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
0: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
0: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
3: Var gibi.
1: Var.
0: Karar ver, var mı yok mu?
1: Yok ama var.
3: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
0: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
0: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
3: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
1: Allah Allah, ya sabır.
3: Sen devam et Muaz lütfen.
0: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
0: Neyi?
1: Muaz, beni kızdırma.
0: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
3: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
0: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
3: Evet, çok sakinleşmiş.
0: Çok.
3: Sıcak bir gündeki çöl gibi sakin ve kızgın.
0: Öyle görünüyor. Neyse, devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
3: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
0: Hakkını helal et.
3: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
0: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
0: Neyse, hadi gidelim.
3: Nereye?
0: Putları kırmaya.

İslami kaynaklar nübüvvet mührü ile ilgili olarak onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmadığı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmadığı gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere Efendimiz, bütün insanlarla ortak olan yaratılışı yanında, sadece kendine has olan bazı özelliklere de sahipti. Peygamber Efendimiz'i herkesten ayıran hususiyetlerden biri de nübüvvet mührüdür. Şemail kitaplarında öteden beri bu konuya yer verilmiş ve Hazreti Peygamber'in vücudunun bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Kaynaklarda buna benzer peygamberlik işaretlerinin daha önceki peygamberlerde de bulunduğu, ancak Hazreti Peygamber'in işaretinin diğerlerinden farklı olduğu bildirilmektedir. Ashab-ı kiramın ve daha sonraki İslam alimlerinin peygamberlik mührü için kullanmış oldukları tabirin aslı Hatem-ün Nübüvve'dir. Kaynaklardaki bilgiler ana hatları itibariyle şöyledir. Hazreti Peygamber'in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, siile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir. Ayrıca ehli kitabın kutsal metinlerinde geleceği bildirilen peygamberlerle ilgili ifadeler yanında bu bene de işaret edildiğine dair rivayet ve görüşler mevcuttur. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğinin ehli kitap tarafından bilindiği, onun ümmi bir resul ve nebi olduğunun Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulunduğu ifade edilmekte ve Hazreti İsa'nın onu müjdelediği haber verilmektedir. Nübüvvet mührüyle ilgili tartışılan konulardan biri de doğuştan olup olmadığıdır. Kaynakların verdiği bilgiler muhteliftir. Söz konusu benin, Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması olayında melekler tarafından mucizevi bir şekilde oluşturulduğu yönündeki görüşler, bu konudaki rivayetlerin problemli olması yüzünden kesin bir kanaat vermemektedir. Buna karşılık ilgili rivayetlerin daha sıhhatli olması sebebiyle benin doğuştan olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Resulullah Efendimiz nübüvvet mührünün görülmesinden pek hoşlanmaz, buna olağanüstü bir nitelikte atfetmezdi. Ancak bu konuda gelen hadislerden anlaşıldığına göre, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, ashab-ı kiram nübüvvet mührünü görebilmek için adeta fırsat kollamıştır. Konuyla alakalı bir rivayeti burada zikretmek yerinde olacaktır. Hazreti Peygamber'in ashabı içerisinde Üseyd bin Hudayr isimli bir zat vardı. Son derece mazbut, aynı zamanda nüktedan ve tatlı bir mizaca sahip olan Üseyd, bir gün Hazreti Peygamber'in de şereflendirdiği bir toplulukta fıkra anlatarak arkadaşlarını güldürmektedir. Fıkranın dozunu biraz fazla kaçırmış olacak ki Hazreti Peygamber elindeki çubukla Üseyd'i dürterek onu ikaz etmek durumunda kalır. Bunun üzerine Üseyd, "Canımı acıttın ya Resulallah, kısas isterim," der. Efendimiz isteğini kabul eder. Üseyd bu kez de Efendimiz'e, "Senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde yoktu," diyerek itiraz eder. Hazreti Peygamber gömleğini kaldırır. Üseyd Peygamber Efendimiz'i kucaklar ve nübüvvet mührünü öper. Ardından, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, işte maksadım buydu," der. Nübüvvet mührüyle alakalı bir diğer konuysa mührün üzerinde yazı bulunduğuna dair bir kısım rivayetlerdir. Bu rivayetlerin hiçbiri görgü şahidi olan sahabilere ait rivayetler değildir. Bir başka ifadeyle görgü şahitlerinden hiçbiri nübüvvet mührü üzerinde bir yazı bulunduğundan bahsetmemiştir. Bu durumun Hatem-ün Nübüvve ile Hatem-ün Nebi kavramlarındaki benzerlikten kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Hatem-ün Nübüvve peygamberlik mührüyken Hatem-ün Nebi Peygamber Efendimizin resmi yazışmalarda kullandığı, üzerinde Muhammed Resulullah yazan mühürdür. İki mührün karıştırılma ihtimali kuvvetle muhtemel görünmektedir. Efendimizin nübüvvet mühründen bahsettiğimiz bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu

0: Nihal-i serbülendim Gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir har-ı kederden ya Resulallah. Reh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevda-yı zülfündür. Haber aldım bu şebbad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın, rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da sizlere 712 ile 1492 yılları arasında 780 yıl süreyle Avrupa topraklarında kurulan eşsiz Endülüs İslam medeniyetini anlatmaya kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Değerli dostlar, 9. yüzyılın ortalarından itibaren Endülüs'te Müslüman nüfusun çoğunluğunu İslamiyet'i kabul eden yerli halk teşkil ediyordu. Bazı Arap toplulukları komşuları olan İspanya'nın yerli Müslümanlarıyla iyi ilişkiler kuramamışlardı. Bu durum Arap Müslümanlarla yerli Müslüman düşmanlığına sebep oldu ve neticede iki taraf 9. yüzyıl boyunca birbiriyle mücadele etti. İspanya'nın yerli Müslümanları, ki onlara literatürde müvelletler denilmektedir, uzun süre kendi kültürel özellik ve farklılıklarını sürdürmüşlerdir. Bu durumun başta gelen sebeplerinden biri, eski dindaşları olan kimselerle iç içe yaşamaya devam etmeleriydi. Arap Müslümanlarla İspanya'nın yerli Müslümanları arasındaki bu anlaşamama durumu, özellikle 3. Abdurrahman döneminden itibaren refahın yükselmesi, eğitimin yaygınlaşması, idari hayatın toplumun her kesimine açılması ve kabile anlayışının köreltilmesi gibi sebeplerle bir çözülme ve erime sürecine girmişti. Gayrimüslim tebaaya gelince bunlar Hristiyan ve Yahudilerden ibaretti. Hristiyanlar fethi esnasında yapılan antlaşmalar çerçevesinde dinlerini, mabetlerini, örf ve adetlerini muhafaza hakkına, can ve mal emniyetine sahip bulunuyordu. Hristiyan halk zamanla bir önceki programımızda da kısaca da olsa detaylandırıldığı gibi İslam kültürünün derin tesiri altına kalmış, İspanyollar da kendi ana dillerinin yanında yazı ve konuşma dili olarak Arapçayı kullanır hale gelmişti. Giyim, kuşam, yeme, içme gibi günlük hayatlarını ilgilendiren pek çok hususta bile Müslümanları taklit ediyorlardı. Bundan dolayı onlara müstarip, yani Araplaşmış denilmektedir. Bunlar ordu dahil devletin çeşitli kurumlarında önemli görevler üstlendiler. Bu şekilde idari, sosyal ve kültürel hayata katkıda bulundular. Çünkü Endülüs cemiyetinde bir kişi toplumun hangi kesiminden olursa olsun hanedana mahsus devlet başkanlığı hariç diğer üst makamların hepsine yükselebilirdi. Oldukça yaygın biçimde Müslüman erkeklerle evlenen Hristiyan kadınlar kendi dinlerini diledikleri gibi yaşama hakkına sahipti. Hem Arapça ve Latince'ye vukufları hem de İslam kültürünü yakından tanımaları sayesinde bu kimseler Endülüs'le Hristiyan, İspanya hatta Avrupa'nın diğer ülkeleri arasındaki kültürel alışverişte bir köprü vazifesi görüyordu. Vizigotların sonlarına doğru dini hakları tamamen ellerinden alınan ve köleleştirilen Yahudiler, İslam fethiyle birlikte dini bir cemaat olarak yeniden dirilme ve dinlerini rahatça yaşama hakkını elde etmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Endülüs toplumunda zenginler lüks ve debdebeli bir hayat sürüyordu. İçme suyu da temin edilmiş olan evleri genellikle iki katlı ve bahçeliydi. Bazılarının geniş bir kütüphanesi de bulunuyordu. Şehirlerde birçok hamam bulunuyor, bunlar bir gün erkekler, bir gün kadınlar için açılıyordu. Zenginlerin gittiği hamamlarsa ayrıydı. Endülüslü kadınlar geniş bir hürriyete sahipti. sokakta rahatça dolaşır, vakit namazlarını da çok defa camide kılarlardı. Endülüs özellikle 3. Abdurrahman döneminden itibaren Avrupa'nın en kalabalık ve en müreffeh ülkesi durumuna gelmişti. 1. Abdurrahman tarafından inşasına başlanan ve daha sonraki hükümdarlar tarafından genişletilen Kurtuba Camii, diğer camileri, hanları, hamamları ve çarşılarıyla başşehir Kurtuba bütün dünyanın gözünü kamaştırıyordu. 3. Abdurrahman'ın yaptırdığı Medine-tüz Zehra ve Hacip İbni Ebu Amir'in inşa ettirdiği Medine-tüz Zahire sarayları başlı başına birer küçük şehir görünümündeydi. Bu dönemde Kurtuba'yı ziyaret eden bir Alman şairi burayı dünyanın incisi olarak tanıtmaktadır. İşbiliye, Tuleytula, Gırnata ve Belensiye gibi şehirlerde de aynı gelişmişlik düzeyi görülmektedir. Endülüs'ün ulaştığı bu zenginliğin temelinde hiç şüphesiz tarım, ticaret ve imalat alanlarında kaydedilen gelişmeler yatmaktaydı. Bir taraftan fetihten sonra yapılan toprak reformuyla küçük çiftçilerin lehinde toprağın işletilmesiyle ilgili yeni düzenlemelerle çiftçilerin daha iyi çalışmasına imkan tanınırken, diğer taraftan Doğu'da ve Kuzey Afrika'da gerçekleştirilen zirai gelişmeler Endülüs'e aktarılıyordu. Sulu tarımda da büyük bir ilerleme kaydedilmişti. Pirinç, şeker kamışı, kayısı, portakal, nar, pamuk gibi ürünleri İspanya'ya getiren ve üretimini sağlayanlar da Müslümanlardır. Günümüzde İspanya'yı dünyada en ön sıraya alan zeytincilik yanında, itriyat yapımında kullanılmak üzere çeşitli otlar, dokumacılıkta kullanılmak üzere pamuk ve keten gibi bitkiler, o vakitlerde de yetiştirilmekteydi. Gırnata ve civarında ipek böcekçiliği, bazı yörelerde de arıcılık oldukça gelişmişti. Yalnız Kurtuba'da 13 bin dokumacının bulunduğu rivayet edilmektedir. Gerek tarım gerekse imalat sanayiinde görülen bu ilerleme, ticari hayata ve özellikle deniz ticaretine büyük bir canlılık kazandırmıştı. Başta İşbiliye olmak üzere Meriye ve Pecina gibi sahil şehirlerinden pamuk, zeytin, zeytinyağı, zaferan, incir, şeker gibi ürünler Kuzey Afrika, Bizans ve Mısır'a ihraç ediliyor. Bu mallar oradan da öteki Asya ülkelerine götürülüyordu. Endülüslü tacirler Mısır, Bağdat ve Mekke ile ticari ilişkiler kurmuşlardı. Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılması, iktisadi hayatta genel bir duraklama dönemine girilmesine yol açtı. Gerçi İşbiliye, Kurtuba, Gırnata gibi şehirler eski durumlarını bir ölçüde korudularsa da genel olarak yaşanan iç karışıklıklar tarım alanlarının tahrip edilmesine, şehirlerin yağmalanmasına ve bunların sonucu olarak da mal darlığına sebep oldu. Buna rağmen yine de İspanya'da genel durum Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonraki dönemde bile böylece devam etti. Öyle ki 1492'de Endülüs'teki İslam hakimiyetinin tamamen sona ermesinden sonra bile Müslümanlar Hristiyan İspanya'nın iktisadi hayatında bir süre daha etkili olmaya devam etmiştir. Değerli dinleyiciler, İslam fethinin ardından İspanya'da nüfusu 6 milyona varan yerli halk sonradan İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca ve Romence'yi meydana getirecek olan halk Latincesini, Berberiler ve çok küçük bir azınlık durumunda olan Araplar da kendi dillerini konuşuyorlardı. Ancak gerek doğudan gelen yeni göçler gerekse yerli kadınlarla yapılan evlilikler sebebiyle Arapça konuşanların sayısında zamanla büyük bir artış meydana geldi. Resmi dilin Arapça olması ve eğitimin bu dille yapılması sebebiyle Berberilerle yerli Müslümanların öncelikle Arapçayı öğrenmeleri gerekiyordu. Böylece Arapça 9. yüzyılın ortalarından itibaren Müslüman halkın tamamının, hatta gayrimüslimlerin ortak konuşma ve yazı dili haline gelmişti. Arapçanın bu hızlı yayılışı ve Latince'yi ikinci plana itmesi sebebiyledir ki Kurtuba Piskoposu Alvaro, Hristiyan gençlerin ana dilleri olan Latince ile düzgün bir mektup yazmayı dahi beceremezken Arapça şiirleri ve felsefi eserleri rahatça okuyup anlayabildiklerinden yakınmaktadır. Bu dönemde tahsil amacıyla Kahire, Bağdat, Dımaşk, Mekke, Medine gibi şehirlere yapılan seyahatler sayesinde doğudaki tefsirle ilgili çalışma ve gelişmeler yakından takip ediliyordu. Başlangıçta öğretim faaliyetlerinde doğulu müfessirlerin eserleri esas alınıyordu. 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tefsir alanında Endülüs'te de önemli alimler yetişmeye başladı. İslam ilimleri arasında öncelikli yeri olan hadis ilmine olan ilgi Endülüs'te çok erken tarihlerde başlamıştı. Tabakat kitaplarında yer alan bilgiler birçok kimsenin hadis tahsili için doğuya gittiğini ve dönüşlerinde Endülüs'ün muhtelif şehirlerinde bu ilmi öğrettiklerini göstermektedir. Bunlardan bazıları hadis külliyatına vukufları sayesinde hakkında hadis bulunmayan konuları rahatlıkla ayırt edebilmekteydi. Endülüs'te fıkıh tahsilinde daha çok İmam Malik'in El-Muvatta'ının ezberlenip anlaşılmasına önem veriliyordu. Endülüs'lü fukaha arasında sırf El-Muvatta'yı ezberlemek ya da buna şerhler yazmakla yetinenler olduğu gibi mezhepte müçtehit, fetva ehli ve gerek usul gerekse füruda önemli eserler telif eden şahsiyetler de bulunmaktadır. Maliki fukahasınca hoş karşılanmamakla birlikte Endülüs'te öteki fıkhi mezheplere özellikle Şafii ve Zahiri mezheplerine bağlı çok az sayıda alim de yetişmiştir. Endülüs'te en az gelişme gösteren İslami ilim kelam olmuştur. Bunun sebebi doğuda ortaya çıkan

Haramein, El-Cüveyni ve Gazali'nin kelama dair eserlerinin Endülüs'e girmesi de mümkün olabilmiştir. Tasavvufa gelince, züht hayatı daha fetih

Endülüs döneminin birçok bakımdan zirve dönemini temsil eden 3. Abdurrahman ve 2. Hakem dönemlerinden sonraki yüzyılda yaşayan en önemli bilim adamı olarak İbn Hazm'ın ismi zikredilmelidir. İbn Hazm'ın 70 yıllık ömründe fıkıh ve dinler tarihi alanı başta olmak üzere yaklaşık 3 düzinesi günümüze ulaşan 400 cilt, yaklaşık 80 bin sayfa eser kaleme aldığı rivayet edilir. Yine bu dönem İslam düşünürlerinden biri olan İbn Rüşd ve İbn Bacce'yi de burada özellikle anmak gerekir. Endülüs'te felsefe alanında bilinen filozoflardan biri olan ve Aristo'nun eserleri üzerine birçok kitap ve risale kaleme alan İbn Bacce, bir taraftan felsefeyle klasik kelamı ayırma cihetine giderken, diğer taraftan da insanın tek başına sırf kendi kabiliyetlerini geliştirerek faal akılla temasa geçebileceğini göstermeye çalışmıştı. Yine bu dönemde İslam dünyasının en büyük filozoflarından biri, Meşai okulunun son temsilcisi ve Aristo'nun en ünlü şarihi olarak kabul edilen İbn Rüşd ise Gazali'ye cevap vermek üzere kaleme aldığı Tehafütü Tehafütül Felasifede kelama karşı felsefeyi savundu. Değerli dinleyiciler, Endülüs'te tarihe büyük bir ilgi gösterildi. Metot bakımından genellikle Doğu'nun örnek alındığı tarih çalışmaları çerçevesinde ağırlığın Endülüs'e verildiği görülen umumi ve hususi tarihler, tabakat kitapları ve edebiyat tarihleri telif edilerek geniş ve zengin bir literatür oluşturuldu. Mevcut bilgiler ilk tarih çalışmalarının emirlik döneminde başladığını, halifelik ve bilhassa Mülükü't Tavaif dönemlerinde geliştiğini göstermektedir. İspanya'nın erken dönem tarihçilerinin en önemlisi İbn Hayyan'dır. Dönemin kültür hayatına etki eden isimler arasında günümüzde Mukaddime adlı eseriyle tanınan İbn Haldun'un ismini de buraya kaydetmek istiyoruz. Astronomi de Endülüs'te önemli bir gelişme kaydetmiştir. Endülüs'te astronomlar dünyanın büyüklüğünü Yunanlılardan daha doğru hesapladılar. Astronomi ile birlikte matematik çalışmaları da uygulamalı ve teorik olarak yürütüldü. Her iki alanda da pek çok bilgin yetişti. Bunlardan matematik ve astronomide otorite olup Endülüs'ün Öklid'i kabul edilen Ebul Kasım el-Mecriti, Risaletül Usturlab'ı telif etti ve ayrıca Harizmi'nin Ziccinde düzeltmeler yaptı. Onun talebelerinden İbn Haldun ticari aritmetik, arazilerin ölçümü, vergi hesaplamalarıyla ilgili çeşitli eserler yazdı. Zerkali o dönem için mükemmel sayılabilecek astronomi aletleri yaptı. 12. yüzyılda yaşayan Cabir bin Eflah ve Ebu İshak el-Bitruci de Kitabül Hey'e adlı eserleriyle astronomiye önemli katkılarda bulunmuştur. Endülüs'te pek çok hastane bulunuyordu. Halifelik döneminde yalnız Kurtuba'da irili ufaklı 50 kadar hastanenin mevcut olduğu bilinmektedir. Bütün bunlar Endülüs Müslümanlarının tıp sahasında kaydettiği önemli gelişmeler sonucudur. Bunda daha önce doğuda yapılan çalışmaların büyük payı vardır. Ancak Endülüslüler doğudan aldıkları bilgilere pek çok katkıda bulunmuş, özellikle hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmalarla fizyolojide önemli başarı sağlamışlardı. Fizyoloji ve anatomide Galen ve Hipokrat gibi klasik dönem hakimlerinin bilgilerinden faydalanmakla beraber onların bazı hatalarını da düzelttiler. Ayrıca uygulamalı tıp ilmini geliştirdiler. Bu çerçevede ameliyatlarda kullanılan aletler ve bunların kullanılış şekilleri hakkında ciddi eserler yazdılar. Bitkilerden öz suyu elde etme tekniğini geliştirip farmakoloji alanında eserler meydana getirdiler. Eczahaneler kurdular. Tıp ve kimya dallarında yetişmiş uzmanlardan Ebu'l-Kasım Ez-Zehravi 30 ciltlik Et-Tasrif adlı bir tıp ansiklopedisi telif etti. Ebu Mervan Abdülmelik bin Zühd de meşhur bir hekimdi. Filozof İbn Rüşd aynı zamanda iyi bir hekim olup bu alanda

0: 16 eser yazmıştır. İbnül Baytar, muhtelif ilaç ve yemek türlerini topladı, bunların nasıl yapılacağını izah etti, El Camili Müfredatül Edviye vel Agziye adlı eseriyle batıda olduğu kadar doğuda da büyük bir şöhret kazanmıştı. Bütün bunlar Endülüslü Müslümanların bilim alanında yaşadıkları dönemin öncüleri olduklarını çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki? Denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok." der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz." der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin

radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Allah Resulü ona "Ben senin benden memnun olduğun ve bana kızdığın zamanı anlarım" deyince Hazreti Ayşe bunu nasıl anladığını sormuş. Hazreti Peygamber "Benden memnun olduğunda hayır, Muhammed'in Rabbi hakkı için olmaz" dersin. "Bana kızdığındaysa hayır, İbrahim'in Rabbi hakkı için olmaz" dersin buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin ona verdiği cevap da eşini çok seven bir hanımın inceliğini göstermiştir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir." buyurdu. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim? Belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı. Kimsin sen ha?
2: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet, ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'i oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet, hala öyle baksana.
2: Çok gençtik. Ama yine olsun, yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım. Beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size. Çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz, anlat bakalım. Özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz, ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver, var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
1: Allah Allah, ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz, beni kızdırma.
2: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet, çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi. Sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse, devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O, İnsanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
0: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
0: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
2: Neyse hadi gidelim.
4: Nereye?
2: Putları kırmaya.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bi rıdaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
2: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ölçü ve tartı. Cabir bin Abdullah radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Tarttığınız zaman ağır tartın. Resul-i Ekrem'in bu emir ve talimatından ölçü ve tartı işlerinde satıcıların çok dikkatli ve dürüst davranmaları, hatta tartının müşteriye avantaj sağlayacak şekilde yapılması gerektiği anlaşılır. Zira eksik tartmak da bir nevi hırsızlıktır. Ağır tartın cümlesinin orijinal formunda geçen ircah kelimesi, iki kefesinden birini mal ve eşyanın bulunduğu taraf meyledecek şekilde teraziyi ağır tutarak tartıyı gerçekleştirmek demektir. Şüphesiz bu uygulama helal yolla kazanç peşinde olan fedakar satıcıya itimadı artırdığı gibi aldatılmadığını, aksine kendisine cömert davranıldığını gösteren müşteri için de bir mutluluk vesilesi olacaktır. Resul-i Ekrem alışverişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta ümmetine örnek olmuştur. Resul-i Ekrem'in şu hadisleri dikkat çekicidir. Sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al ve yiyeceklerinizi ölçünüz, tartınız ki sizin için bereketli olsun. İmam Buhari bu hadisi kişinin ailesine sarf etmek üzere satın aldığı erzağı ölçüp tartmasının müstehap oluşu manasına gelen bab, konu başlığı altında rivayet eder. Demek oluyor ki bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfında aile efradı için sarf edilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzağın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır. Burada işaret edilmelidir ki özellikle misli malların aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar ölçülüp tartılmaksızın toptan olarak tahmin ve göz kararı, kabal pazarı, kabala, götürü usulüyle alınıp satılması ciddi bir bilinmezlik ve aldanma riski taşımadığından caiz görülmüştür. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. Onlardan birisi şudur. Eksik ölçüp tartan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Resul-i Ekrem de ölçek ve terazi kullanan kesimlere duymaları gereken sorumluluğu şöyle hissettirir. Sizler öyle iki işi üstlendiniz ki sizden önce gelip geçen ümmetler bu yüzden ölçü ve tartıda dikkatsizlikleri sebebiyle helak oldu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, Bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin, ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin. Safalar getirdin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Resulullah'ın süvarisi Miktat bin Esved. Mekke'nin dayanılmaz işkencelerle dolu günleriydi. Kimsesiz müminlerin sebepsiz yere yakalanıp eziyet edilmek üzere işkence mekanlarına götürüldüğü bu dönemde iman etmiş bir genç vardı. Bu korkusuz delikanlı Müslüman olduğunu daha fazla gizleyememiş, imanı uğruna çekeceği tüm işkencelere kendini hazırlamıştı. Kureyşliler zaman zaman onu ulu orta yakalayıp elbiselerini soyarak ateşle kızdırılmış demirden yelek giydirir, saatlerce hatta günlerce kızgın güneşin altında bekletirlerdi. En acımasız işkencelere maruz kalmasına rağmen gencin direnci daha da artardı. Bu manzarayı gören işkenceci müşrikler daha da kinlenir, çılgına dönerlerdi. Artık Mekke'nin dayanılmaz eziyet ortamının terk edilmesi vakti gelmişti. Habeşistan'a gidilerek bir nebze de olsa zulümden uzak kalma fırsatı doğmuştu. Allah Resulü'nün emri doğrultusunda imkan bulan müminler, ana yurtlarını gözyaşlarıyla terk edip Habeşistan'a doğru yola çıktılar. Hicret eden grup içinde Resulullah'tan ayrılmak istemeyen, ancak emir gereği gitmek zorunda kalan bu cesur delikanlı da vardı. Muhacir delikanlı, Peygamber Efendimizin hasretine daha fazla dayanamadığından Habeşistan'da ancak kısa bir süre kalabildi. Sonrasında Mekke'ye döndü. Medine'nin kapıları Müslümanlara ardına kadar açıldığında müminler bu kez gruplar halinde Medine'ye hicret ettiler. Bu kimsesiz sahabi de nihayet Medine'ye varmıştı. Birkaç arkadaşıyla birlikte yeni ayak bastığı Medine'nin yokluk günlerinde karnını doyurmak istedi. Kalacak yeri de yoktu. O kadar açtı ki mecalsizlikten kulakları duymuyor, gözleri neredeyse görmüyordu. Yanına vardıkları Allah Resulü onları alıp mescide götürdü. Hazreti Peygamber'in kapısında birkaç keçi duruyordu. Misafirlerine "Hadi bakalım onları sağın ve sütü aramızda paylaşalım." buyurdu. Aç ve yorgun misafirler keçileri sağmaya başladılar. Herkes sağıp payına düşen sütü içerken Allah Resulü de aynı şekilde bu sütten içiyordu. Resul-i Ekrem her gece bu misafirlerinin yanına gider, kimseyi uyandırmaksızın henüz uykuya dalmayanlara işittirmek üzere sessizce selam verirdi. Ardından mescide geçer, gece namazı kılardı. Namazı mütakiben önceden sağılmış olan ve kendi hissesine düşen sütü kabından içerdi. Bir gece vakti kendi payına düşen sütü içen delikanlıya şeytan vesvese vererek, "Nasıl olsa Muhammed'e ziyaret için ensar gelip hediye ikram ediyor. Bu yüzden senin sağdığın bu süte onun ihtiyacı yok." diye fısıldadı. Şeytanın vesvesesine

aldanan ve hala karnı aç olan sahabi dayanamayıp Resulullah'ın hakkı olan sütü de içti. Ancak içer içmez tüm ruhunu bir pişmanlık duygusu kapladı. Boş durmayan şeytan şu sözlerle vesvesesine devam etti. Yazıklar olsun sana. Muhammed'in sütünü de içtin. Bak şimdi gelip hissesine düşen payı göremezse sana beddua edecek. Sen de helak olup gideceksin. Hem dünyan hem de ahiretin mahvolacak. Arkadaşları istihkaklarını içip uykuya dalmışlardı. Onu ise bir türlü uyku tutmuyordu. Üzerinde ayaklarını örttüğünde başını, başını örttüğünde ise ayaklarını açıkta bırakacak kadar kısa bir örtü vardı. Derken Peygamber Efendimiz her zamanki gibi gelip kimseyi rahatsız etmeden selam verdi. Mescide geçip namaz kıldı. Ardından kendisine ayrılan sütü içmek üzere geri geldi. Sütün bulunduğu kabı açtı ancak bir şey göremedi. Ellerini semaya kaldırdı. O sırada suçluluk psikolojisi içinde Resulullah'ı gizlice gözleyen sahabi, şeytanın vesvesesinin etkisiyle "Eyvah, Allah Resulü şimdi bana beddua edecek ve ben helak olacağım" diye içinden geçirdi. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu, ölecek gibiydi. Ancak Hazreti Peygamber'in dudaklarından dökülenler şu dua cümleleriydi. "Allah'ım, beni doyuranı sen doyur, beni susuz bırakmayanın susuzluğunu sen gider." Kendini suçlu hisseden sahabi bu duayı duyar duymaz sevinçten ne yapacağını bilemedi. Üzerindeki örtüyü beline bağladı ve bir bıçak alıp keçilerin en semizini Resulullah için kesmeye karar verdi. Keçilerin yanına vardığında gördüklerine inanamadı. Hepsi de sağlıcak haldeydi. Süt sağdıkları kabı alıp üstü köpükle kaplanıncaya kadar tüm keçileri sağdı. Allah Resulüne ikram etmek üzere kabı götürdüğünde Resul-i Ekrem'in "Bu gece sütünüzü içtiniz mi?" sorusuyla karşılaştı. Heyecanlı sahabi içtiklerini söyleyip "Ey Allah'ın Resulü, buyurunuz içiniz" dedi. Hazreti Peygamber kana kana içtikten sonra içinde süt bulunan kabı ona verdi. Bu ikramı geri çeviremeyen sahabi bir yandan sütü içiyor, bir yandan da yaşadığı bu garip olaydan dolayı gülmekten kendini alamıyordu. Onun üzerinde sıkıca bağlanmadığı anlaşılan örtü bulunduğu halde gülmeye devam ettiğini gören ve tebessüm eden Hazreti Peygamber, "Dikkat et, elbisen açılmasın" buyurdu ve meseleyi açıklamasını ondan istedi. Kendine gelen sahabi olan biteni anlattı. "Bu sadece Allah'ın bir rahmeti ve ikramıdır. Keşke arkadaşlarını da uyandırsaydın, onlar da süt içselerdi" buyuran Resul-i Ekrem'e cevap sadedinde o sahabi şunları söyledi. "Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bu olayı seninle yaşadıktan sonra onların sütü içip içmemesine hiç aldırmam."

Yaşadığı bu hatırayı bize nakleden bahtiyar sahabi Miktat bin Esved'dir. Asıl adı Ebu Mabet Miktat bin Amr bin Salebe olup, Mekke'nin gizli davet döneminde iman ettiğini açıklayanların yedincisi olarak kabul edilir. Miktat bin Esved aslen Yemenli olup Behra kabilesine mensuptur. Babası Amr bin Salebe işlediği bir cinayet sebebiyle mensup bulunduğu Behralılardan kaçıp Arapların meşhur kabilelerinden olan Kindelilere sığınmıştı. Bu vesileyle Miktat bin Esved nübüvvetten 25 yıl önce burada dünyaya gözlerini açtı. Çocukluğu ve gençliği Kindeliler arasında geçti. Kabilesinde küçük yaşlarından beri korkusuzluğu ve haksızlık karşısındaki tahammülsüzlüğüyle tanındı. Delikanlılık çağlarında bir gün Kindelilerin liderlerinden olan Ebu Şemr bin Hucr ile aralarında bir münakaşa cereyan etti. Yaşanan haksızlığa dayanamayan Miktat olaya sessiz kalamadı ve Ebu Şemr'i yaraladı. Hadiseyi duyan Kindeliler ayaklandılar ve Miktat'ı linç etmeye kalktılar. Miktat da ailesini terk ederek Mekke'ye kaçmak zorunda kaldı. Mekke'ye geldiğinde Esved bin Abdüyevus onu himayesine aldı ve daha sonra da evlat edindi. Bu sebeple o Miktat bin Amr ismiyle değil Miktat bin Esved olarak tanındı. Evlatlık hukukunu belirleyen ayetin nüzulüne kadar insanlar Miktat'a daima İbni Esved şeklinde hitap ettiler. Ayetin nüzulünden sonra ise Miktat babasına nispet edilerek İbni Amr olarak çağrıldı. Bedir Savaşı öncesiydi. Hazreti Peygamber

savaş hususunda istişare etmek üzere ashab-ı kiramı toplamıştı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer, Kureyşlilerle savaşma konusunda fikirlerini beyan ettiler. Dostlarının düşüncesini merak eden Resulullah fikir almaya devam etti. Üçüncü şahıs olarak Miktat söz istedi ve topluluk adına şu tarihi konuşmayı yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Allah size neyi emrediyorsa siz onu yapın. Allah'a yemin ederim ki biz hep sizin sağınızda, solunuzda, önünüzde ve arkanızda olacağız. Biz asla İsrailoğullarının peygamberleri Musa'ya, ''Ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada seni bekliyoruz.'' dedikleri gibi demeyeceğiz. Bizden duyacağınız ancak şu söz olacaktır. ''Ya Resulallah, siz gidin, biz de arkanızdan gelelim. Siz yürüyün, biz de sizinle beraber yürüyelim.'' Miktad'ın bu özveri içerikli cümleleri üzerine Allah Resulü çok memnun oldu ve ona dua etti. Bu diyaloğu imrenerek takip eden İbn Mesud daha sonra şunları söylemiştir. Miktat görüşünü belirttiğinde Resulullah o kadar memnun oldu ki, Allah'a yemin olsun ki içimden keşke şu ifadelerin sahibi ben olsaydım. Ne olurdu bu güzel sözleri ben söyleseydim de Allah Resulü'nün duasını ben alsaydım dedim. İbn Mesud yine Miktat hakkında şunları dile getirmiştir. Miktat'ın öyle hallerine şahit oldum ki, onun dostluğunu yeryüzündeki hiçbir şeye değişmem.

Miktat kimsesizliği, hayatının türlü sıkıntılarla geçmesi, daima bir asker olarak seriyelerde ve savaşlarda hazır bulunması gibi sebeplerle yaklaşık 40 yaşına kadar evlenmeye imkan ve vakit bulamadı. Bir gün Abdurrahman bin Af'ın, "Miktat, baksana yaşın 40 oldu, halen evlenmeyecek misin?" sorusuna, "Evlenecek kız bulsam durmam elbette. Sen kızını benimle evlendirsen olur mu? Kızına talibim." şeklinde cevap verdi. Böyle bir cevabı beklemeyen Abdurrahman öfkelendi ve ona kırıcı laflar söyledi. Bu sözlere içerlemesine rağmen Miktat tek kelime etmedi. Üzgün bir şekilde Peygamber Efendimizin yanına vardı. Durumu fark eden Allah Resulü meseleyi sorduğunda yaşadığı hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber tebessüm edip şöyle buyurdu. "Miktat, ister misin seni ben evlendireyim?" Üzgün Miktat bu soru karşısında çok heyecanlandı. Kendisine damadı olmayı münasip gören Allah'ın elçisiydi. Daha ne isteyebilirdi ki? Böylece Resulullah, amcası Zübeyr'in kızı olan Dubba ile Miktat'ı evlendirdi. Peygamber Efendimiz aynı zamanda Kur'an hafızı olan Miktat'ı o kadar severdi ki, bir gün şu ifadeleri dile getirmiştir. "Allah bana şu 4 kişiyi sevmemi emretti. Kendisinin de onları sevdiğini bana bizzat bildirdi. Bunlar Ali bin Ebi Talip, Ebu Zer, Miktat ve Selman'dır." Ayrıca bu yakınlığa istinaden Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. "Her Nebiye 7 nüceba, seçkin yardımcı verilmiştir. Bana ise 7'si Kureyş'ten, 7'si de diğer muhacirlerden olmak üzere 14 havari verilmiştir. Bunlar Ali, Hamza, Hasan, Hüseyin, Cafer, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab bin Umeyr, Bilal, Selman, Miktat, Ebu Zer, Ammar, Abdullah bin Mesud'dur." Miktat da Hazreti Peygamber'i tarifsiz bir hürmetle severdi. Resulullah'tan ayrılmaya tahammül edemezdi. Öyle ki Peygamber Efendimiz muhacir ve ensarı onar kişilik gruplara taksim edip kardeş ilan ettiğinde Miktat'a kendi grubunda yer vermişti. Bunun üzerine Miktat sevinçten ne yapacağını bilememişti. Ölüm döşeğinde yakınlarına sunduğu vasiyeti de Resulullah'a beslediği sevgiyi gözler önüne sermektedir. Bedir Savaşı'nda atı üzerinde gösterdiği kahramanlık sebebiyle Resulullah'ın süvarisi olarak nitelendirilen Miktat, yaşadığı müddetçe savaş meydanlarında bulunması sebebiyle pek çok ganimet elde etmişti. Öyle ki Bedir Savaşı'na Sebha isimli atıyla katılmıştı. Bu itibarla Resul-i Ekrem hem Miktat hem de onun atı için ganimetten pay ayırmıştı. Gerek ganimetlerden elde ettikleri, gerekse ticaretle meşguliyeti itibarıyla kazancının yerinde olması bakımından Miktat'ın hayli serveti vardı. Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti nedeniyle varislerine mirasını taksim ederken şu vasiyette bulunmuştu. "İstiyorum ki servetimin bir kısmını Allah

demişti. Müminin ön yargılı olmamasını tavsiye etmesi bağlamında onun Resulullah'la yaşadığı şu diyalog gayet manidardır. Ey Allah'ın Resulü! Kafir bir kimseyle karşılaşıp çatışsam ve o kılıcıyla bir elimi koparsa, sonra da elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp Müslüman olduğunu söylese, o kafiri bu sözünden sonra öldürebilir miyim? Hazreti Peygamber'in elbette hayır. İman ettiğini söyledikten sonra artık onu öldüremezsin cevabı üzerine Miktat, ey Allah'ın elçisi, o şahıs bir elimi koparmış, sonra belki benim elimden kurtulmak için ve korkudan bu sözü söylemiş olsa dahi yine onu öldüremez miyim şeklinde sorusunu yineledi. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi, bak Miktat, sakın bunu yapma. Eğer o şahsı öldürürsen, o kimse senin onu öldürmeden önceki durumun üzeredir. Sense onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşersin.

savaş meydanlarının aranan bahadırı Miktat, üstesinden gelemeyeceği işlere daima mesafeli durdu. Örneğin yöneticilikten hep uzak kalmaya çalıştı. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber onu bir bölgeye idareci olarak vazifelendirmişti. Görevini tamamlayıp döndüğünde Resulullah, "Ey Miktat, idareciliği nasıl buldun?" diye sordu. "Ya Resulallah, bu benim yapacağım iş değilmiş, bizzat yaşadım. Herkes etrafımda pervaneydi. Adeta tüm insanlar emrime amadeydi. Herkes gözüme girmeye çalıştı. İnsanların bu hallerini görünce anladım ki yaşadığım müddetçe ben idarecilik yapamayacağım." Bir gün Müslümanların geçirdiği çile dolu yılları bilmeyen bir grup tabi'in mescitte sohbet etmekte olan Miktat'a imrenerek yüzüne karşı şu sözleri söyledi. "Allah Resulü'nü gören şu iki gözün sahibine ne mutlu. Ey Miktat, sen onunla ne güzel günler yaşamışsındır. Keşke biz de senin yerinde olsaydık da Allah Resulü ile birlikte zaman geçirseydik." Bu sözleri garipseyen Miktat onlara şu mukabelede bulundu. "Hayır, sakın böyle demeyiniz. O dönemde yaşayıp da imandan mahrum kalabilirdiniz. Resulullah'a karşı bakışınızın nasıl olacağını şimdiden nasıl bilebilirsiniz? Biz neler gördük? Ona inanmayan nice insanlar tanıdık. Onlar böylece yok olup gittiler. Oysa siz bu devirde yaşadığınız için onu görmeden iman ettiniz. Bu durumun büyük bir nimet olduğunu biliniz. Sizin sıkıntılarınızı başkaları çekti. Bu yüzden size düşen hayıflanmak değil, bahşedilen iman nimetinden ötürü Allah'a hamd etmenizdir." Miktat, Tebük seferi sonrasında iman etmek üzere Medine'ye gelen Behra kabilesinden bir grup hemşehrisiyle özel olarak ilgilendi. Onları evinde günlerce ağırladı ve bu süreçte onlara Kur'an-ı Kerim öğretip İslam misafirperverliğinin en güzel örneklerini gösterdi. Bu ağırlamadan oldukça etkilenen Behralılar yurtlarına dönüp Miktat vasıtasıyla tanıdıkları İslam'ı tüm kabileye anlattılar. Bu sayede Behralıların tamamı Müslüman oldu. Bedir, Uhud, Hendek başta olmak üzere tüm savaşlara en ön safta iştirak eden Miktat, bazı seriyelerde keşif kolunda bulundu. Reci vakasında yakalanıp bir ağacın dalına asılarak trajik bir şekilde şehit edilen Hubeyb bin Adi'nin naaşını getirmek üzere Resulullah tarafından gönderilen cesur sahabiler arasında yer aldı. Miktat'a Allah Resulü'nün güvendiği gibi ashab-ı kiramda sonsuz bir şekilde güven duyardı. İslam coğrafyasının fetihler nedeniyle genişlediği Hazreti Ömer döneminde Mısır'ın fethi için yola çıkan Amr bin As, takviye kuvveti istediği halifeden şu ifadelerin yazılı olduğu bir mektup almıştı. "Sana 4000 asker ve her biri 1000 asker değerinde 4 sahabi gönderiyorum. Bu 4 kişiden biri Miktat idi." İyi bir istihbaratçı olan Miktat'a Medine'ye hicret sonrasında Hazreti Peygamber çok gizli ve son derece tehlikeli bir görev vermişti. Buna göre o, Mekke'ye gidip Kureyşlilerin Müslümanlar hakkındaki planlarını gizlice öğrenecekti. Miktat kimseye sezdirmeden kısa süre içinde Allah Resulü'nün istediği bilgileri toplayarak Medine'ye döndü. Miktat'ın haksızlığa tahammül edemeyen bir yapısı vardı. Böyle bir durumda hemen müdahale ederdi.

Sefer esnasında birliğin komutanı hayvanların otluğa çıkarılmaması hususunda emir vermiş, ancak bu emirden haberi olmayan askerlerden birisi hayvanını meraya salmıştı. Durumdan haberdar olan kumandan hiddetlenerek emre karşı geldiğini düşündüğü askeri tekme tokat dövmeye başlamıştı. Bu manzaraya şahit olan Miktat, "Ne hakla adamcağızı dövdün? Vallahi sen ona ne kadar vurduysan onun da o kadar sana vurması iktiza eder." diyerek kısasın gerektiğini söylemişti. Komutan kısas talebini kabul etmesine rağmen asker kumandanını affetti ve kısastan vazgeçti. Bunun üzerine Miktat asırları aşan şu serlevha sözü söyledi. "Allah'tan tek dileğim şudur ki İslam'ın kıyamete kadar aziz kalmasıdır. Ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim." İlerleyen yıllarda fazla kiloları sebebiyle hareket etmekte zorlanan Miktat bin Esved, kölesi tarafından yağlarının bir kısmının alınması için karnının yarılmasının ardından rahatsızlandı. Savaş meydanlarının kahraman süvarisi, Hicri 33, miladi 653 yılında Medine'nin kuzeybatısındaki Cürfe'de rahmeti rahmana kavuştu. Medine'ye kadar omuzlarda getirilen naaşı, Hazreti Osman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cennetül Bakiye defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün.

Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise Allah'ım benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al desin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin çünkü şeytan sol eliyle yer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri, daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

0: Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye, "Orucunu açman için başka bir şey yok," deyince, Hazreti Ayşe tekrar, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye der ki, "Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, "Bunu ye, bu senin ekmeğinden daha iyidir," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin," dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi," dedi. Ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın." Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır."

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve Allah katında sıddık, dürüst olarak yazılır. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler ve Allah katında yalancı olarak yazılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde nübüvvet, risalet ve vahiy başlığı altında müellifimiz Kadı İyaz'ın, Allah ona rahmet eylesin, verdiği faydalı bilgileri okumaya başlamıştık. Ne demiştik? Nebi de, Resul de başkalarının bilemeyeceği şeyleri bilen kimselerdir. Yani bizim bilmediğimiz şeyleri akıl ve duyularla, bizim bilemeyeceğimiz şeyleri bilen insanlardır. Bu bakımdan Nebi ile Resul arasında bir fark yoktur. Yani Allah Teala Nebi'ye de Resul'e de vahiy gönderir. Onların kalplerini açar ve bir takım sırları onlara iletir. Aralarındaki fark şudur. Resul Nebi'den farklı olarak insanları uyarır, müjdeler verir ve ilahi hükümleri bildirir. Bu gibi görevleriyle Resul Nebi'den ayrılır. Nebi ne yapar? Nebi bir önceki peygamberin getirdiği şeriatla amel eder veya Allah Teala'nın kendi kalbine verdiği bir takım ilhamları insanlara duyurur. Yani kitabı yoktur, kitap sahibi değildir o. Ona kitap verilmemiştir. Evet, şimdi okuyalım müellifimizin verdiği bilgiyi. Ve hüccetuhum minel ayeti nefsiha ettefriku beynel ismeyn velev kâna şeyen vahiden lemâ haşune tekraruhuma fil kelâmil belîh kâlu vel mâna ve mâ erselnâ min rasûlin ilâ ummeh ev nebiyyin ve leyse bi murselin ilâ ahad. Şimdi müellifimiz diyor ki, bu saydığımız, söylediğimiz hususu benimseyen kimselerin delili Haç suresinin şu 52. ayeti kerimesidir. Allah Teala Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki, ey Muhammed, biz senden önce hiçbir Resul ve hiçbir Nebi göndermedik. Ayetinde Resul ile Nebi kelimesi yan yana geçiyor. Bu alimlere göre Resul-i Nebi aynı anlamda olsaydı, Kur'an-ı Kerim gibi sözün en mükemmelini söyleyen, yerinde söz söyleyen, güzel ve etkili söz söyleyen bir kelamda, belî bir kelamda, bu iki kelimenin tekrar edilmesi uygun olmazdı. Buna göre yukarıdaki ayetin manası şu oluyor: biz bir ümmete Allah'ın emirlerini, buyruklarını tebliğ etmek için bir Resul gönderdiğimiz zaman veya tebliğ ile görevli olmayan bir Nebi gönderdiğimiz zaman manasına gelmektedir. Demek ki Resul, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ eden, kendisine kitap verilen kişi demektir. Nebi, tebliğ ile görevli olmayan kimse demektir. Yani insanları ıslah ediyor, insanlara güzel şeyler tavsiye ediyor. Allah sizden bunu ister diyor, bunu yapmanızı murad eder diyor. Böyle şeyler uyarıyor ve dediğim gibi daha önceki peygamberin emirleriyle, ona gelen buyruklarla insanları uyarıyor. فَقَدْ زَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلَا اَنَّ الرَّسُولَ قَدْ جَاءَ بِشَرْءٍ مُبْتَدَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَب۪يٌّ غَيْرُ رَسُولٍ وَاِنْ اُمْرَ بِالْبَلَاغِ وَالْاِنْزَارِ. Bazı alimler diyor müellifimiz, Nebi ile Resul arasındaki farkı şöyle ortaya koymuşlardır. Resul demek yeni bir şeriatla gönderilen insan demektir. Şayet bir peygamber yeni bir şeriatla gönderilmemişse, tebliğde de bulunsa, insanları uyarsa da, o Nebi'dir, Resul değildir demişlerdir. Demin de söylediğimiz mana yani, Resul kendisine yeni bir şeriat gönderilen kimse demektir.
Evet. Ve sahihu vellezî aleyhil cemmâul gafir, çok sayıda alimin kabul ettiği en doğru görüş, en sahih görüş şudur. Enne kulle rasûlin nebiyyin ve leyse kullu nebiyyin rasûle. Ve evvelur rusulü Adem ve ahiruhum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ki alimlerimizin bir kısmı, her Resul nebidir. Fakat her nebi Resul değildir. Resullerin ilki Adem aleyhisselamdır. Sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani bildiğimiz gibi Hazreti Adem'e suhuf dediğimiz bazı sayfalar verilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Yeni bir şeriat gönderilmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve fi hadisi Ebi Zerrin radıyallahu anh, innel enbiya mi'etü elfin ve erba'atun ve işrune elfe nebiyyin. Ve zekera enner rusule minhum selâsü mi'etin ve selâsete aşere, evveluhum Adem aleyhisselam. Ashab-ı kiramın önde gelenlerinden olan Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu'l-Bari hazretlerinden şöyle bir hadis rivayet ediliyor. Yani Efendimiz'den duyduğu bir sözü bize naklediyor. Diyor ki peygamberlerin sayısı 124 bindir. Bu hadiste peygamberlerin sayısının 124 bin olduğu belirtiliyor. Onların 315'i Resul'dür. Böyle bir bilgi var. 124 bin peygamber gönderilmiştir. Bunların 315'i Resul'dür. Yani onlara Allah Teala ya kitap

göndermiş, ya suhuf göndermiş veya benzeri bir şey göndermiştir. Böyle de bir rivayet var. Fakat bâne leke mânen nübüvveti ve risale ve leyse taindel muhakkidine zaten lin nebiyyi ve la vasfa zatin hilâfen lil kerramiyye fî tatvîlin lehum ve tehvîl leyse aleyhi tavîl. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, yaptığımız bu açıklamadan nübüvvet, yani nebi ne demektir, resul ne demektir, bunlar anlaşıldı. Tanınmış alimler şöyle demişlerdir: nübüvvet ile risalet özellikleri bir peygamberde daha peygamber olmadan önce bulunmaz. Bu özellikler peygamber olduktan sonra. Yani bir kimsenin nebi olduğu, resul olduğu ancak peygamber olduktan sonra belli olur demişler. Burada Kadı İyaz bir mezhepten bahsediyor, bir itikadi mezhepten bahsediyor. Pek makbul olmayan bir mezhep var, Kerramiye diye. Bu mezhep Hicri 3. yüzyılda ortaya çıkmış bir mezhep. Horasan ve Maveraun Nehir taraflarında ortaya çıkmış. Bu fırkaya göre nebilik ve resullük peygamberde mutlaka bulunan iki özelliktir. Yani farklı bir şeyler söylüyorlar. Peygamberler, yani nebiler ve resuller kendilerine vahiy gelmeden önce de peygamberdir demişler. Bunu bizim alimlerimiz kabul etmiyor. Evet, bu Kerramiye pek makbul olmayan bir fırka. Bu fırka bu konuda uzun uzun görüş bildiriyor. Kendi görüşlerini kabul etmeyenleri tehdit ediyorlar. Kısacası zikre değmez bu mezhebin görüşleri, geçelim biz. Müellifimiz zikrettiği için söylüyoruz, Kerramiye'den bahsettiği için. Ve emmel vahyu fe asluhu el isra. Konumuz üç başlığı ihtiva ediyordu ya. Resul nedir? Nebi nedir? Vahiy nedir? Biz Resul ve Nebi hakkında kısaca bir şeyler okuduk. Bir de vahiy var. Vahiy ne demek? Vahiy demek bir şeyi çabucak yapmak demek. Vahiy kelimesinde sürat manası var. Bir şeyi süratli bir şekilde yapmak. Lugat manası bu. فَلَمَّا كَانَ النَّب۪يُّ يَتَلَقَّى مَا يَأْتِيهِ مِنْ رَبِّهِ بِعَجَلٍ سُمِّيَ وَحْيًا. Bu lugat açıklamalarını biraz süratle geçelim. Vahye neden vahiy denilmiştir diyor müellifimiz. Peygamber Rabbinden kendisine gelen emri çabucak açıkladığı için ümmetine, süratlice açıkladığı için buna vahiy denmiştir diyor. Ve sümmiyet enva'ul ilhamati vahyen teşbihen bil vahyi ile nebiyyi ve sümmiyel hattu vahyen li sürati hareketi yedi katibihi ve vahyül hacibi ve lahsu süratü işaretihima. Gene lügat manaya devam ediyor. Biz süratle manalandıralım bunu. Allah Teala insanlara da vahyetmiştir, hayvanlara da vahyetmiştir. Yani ilham etmiştir. Bunların hepsine vahiy deniyor. Nitekim Nahil suresinin 68. ayeti kerimesinde Allah Teala ve evha rabbuke ilen nahli buyuruyor. Senin Rabbin bal arısına vahyetti. Yani şöyle yap, şöyle yap. Git işte çiçeklerden topla efendim, bal yap diye vahyetti buyuruluyor. Neden insanlara ve hayvanlara olan bu ilhama vahiy denmiştir? Peygamberlere gelen vahye benzetilmiş de onun için vahiy denmiştir. Yazı yazmaya da vahiy der Araplar. Neden? Çünkü yazı yazan kimse de elini süratli bir şekilde hareket ettirir. Onun için ona da vahiy derlermiş. Minhu kavluhu Teala sallallahu fe evha ileyhim en sebbihu bukraten ve aşiyye ey evme ve ramize. Meryem suresinin 11. ayeti kerimesi de şöyle buyuruluyor. Zekeriya aleyhisselam mabetten, yani ibadet ettiği yerden kavminin yanına çıktı ve onlara sabah akşam Rabbinizi tesbih edin diye işaret etti. Evha, işaret etti manasına geliyor. Evet. Ve kıl ketebe ve minhu kavluhum el

İlham-ı vahyen. Vahiy başka bir manaya daha gelir diyor müellifimiz. Vahiy sır demek, gizlemek demek aynı zamanda. İşte bundan dolayı ilhama da vahiy denir diyor. Ve minhu kavluhu teala, nitekim şu ayeti kerimede bunu görüyoruz. Esselbillah ve inne şeyatine leyuhune ila evliyâhi. Bu En'am suresinin 121. ayeti kerimesidir. Bunun manası şudur. Şeytanlar dostlarına telkin ederler. Şöyle yap, şöyle yap diye söylerler. Buna da vahiy denirmiş. Ey yüvesvisûne fî sudûrîm. Bu ayeti kerimenin manası insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar. İnsanların da şeytanı var, cinlerin de şeytanı var. Yani insanların şeytanı ne demek? Allah'ın emirlerine uymayan, Allah'ın emirlerinin aksini yapan ve insanları da bunu yapmalarını telkin eden kişilere insan şeytanı diyoruz. Cin şeytanı malum işte. Şeytan dediğimiz varlık nedir? Cindir. Cinlerdendir. Evet, cinlerden ve insanlardan olan şeytanlar dostlarına vesvese verirler. Yani dostlarına şöyle telkinlerde bulunurlar. İşte gidin, Müslümanlarla tartışın. İslami olmayan görüşleri onlara benimsetmeye çalışın. İslamiyet'ten uzaklaşmalarını temin edin diye şeytanlar dostlarının kalbine vesvese verirler. Allah Teala böyle buyuruyor. Demek ki güzel kardeşlerim, güzel dinimiz aleyhinde yazılar yazan, konuşmalar yapan insanlar Müslümanlara Müslümanlığın önemli bir şey olmadığını, İslamiyet'in güzel bir din olmadığını sözleriyle ve yazılarıyla telkin eden kimseler nedir? İnsan şeytanıdır. Rabbimiz böyle buyuruyor. Onlardan uzak durmamız gerekir. Din aleyhinde konuşan, yazan insanlar insan şeytanıdır. Rabbimizin ifadesiyle. Ve minhu kavluhu ve evhayna ila ümmi Musa ey ulkiye fi kalbihi. Kasas suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala Hazretleri Hazreti Musa'nın annesine ne dedi? Oğlunu bir sepete koy, onu nehre bırak. Onu biz koruruz dedi. Bu sözü evha, vahyetti kelimesiyle Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Yani Musa'nın annesine onu emzir diye vahyettik. Bu ayeti kerimede ki vahyettik, işte kalbine koyduk manasına geliyor. Ve işte anlattığım gibi onu şöyle Firavun'un şerrinden kurtarmak için nehre bırak dedik. Ve son cümle, bu bahsin son cümlesi, وَقَدْ قِيلَ ذَٰلِكَ ف۪ي قَوْلِهِ تَعَلَىٰ اَسْتَوَلُ اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَيْ مَا يُلْقِيهِ ف۪ي قَلْبِهِ دُونَ وَاسُطَةِ. Şimdi okuduğum bu Şura suresinin 51. ayeti kerimesidir. Bu ayeti kerimede Allah Teala'nın bir beşerle konuşması ancak vahiyle olur buyuruluyor. Yani Allah bir insanla nasıl konuşur? Vahiy yoluyla konuşur buyuruluyor. Peki bu ayette geçen vahiy ne demek oluyor? Yani Cenab-ı Hak bir insanın kalbine ilham eder. Veya uykuda bir aracı kullanmadan onun kalbine ne koyacaksa onu koyar demektir. Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban et diye uykuda vahyettiği gibi. Evet, buraya kadar okuduğum bahisler belki biraz sizi sıktı. Ben de bundan üzülüyorum. Yani çünkü lügat açıklamaları, vahiy şu manaya da gelir, vahiy bu manaya da gelir manasında. Ama şunda şüphe yok ki, biz Şifa-i Şerif okuyoruz ve onu dinliyoruz. Peygamber Efendimiz hakkında yazılmış en güzel kitaptır. Bu bahsi de bize bitirten Allah'a hamdolsun. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun? Dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip

ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.''

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

0: iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür." ayetini okumuştu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin.

0: bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

0: yemin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin malın sürümüne fakat sonra bereketin yok olmasına yol açar. Bazı tariklerinde hadis yalan yemin sürümü artırır fakat kazancı kârı yok eder şeklinde varid olur. Bazılarında da ticarette çok yemin etmekten sakının diye başlar. Yemin, söylenenlerin doğruluğuna muhatabı inandırmak ve kabul ettirmek veya insanın bir şeyi yapma veya yapmama konusunda kendisini veya başkasını gayrete getirmek ve harekete geçirmek için yapılır. Esasen yemin, muamele ve davalarda sözü tevsik ve takviye için meşru kılınmıştır. Bu itibarla ihtiyaç duyulması halinde Allah'a yeminin asgariye indirilmesi tavsiye edilmiştir. Yalan yere yemin etmek, dünyevi basit bir kazanç için Allah'ın adını istismar etmek ve müşteriyi aldatmak anlamına geldiğinden büyük günahlar arasına sayılmış ve haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Allah, kasıtsız olarak, düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Böylece yemininizi bozma karşılığında 10 yoksulu kendi ailenize yedirdiğinizin neredeyse aynısıyla beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir insanı hürriyetine kavuşturmanız gerekir. Buna imkan bulamayansa 3 gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Öyleyse yeminlerinize sadık olun. Allah ayetlerini size böylece açıklar ki şükredici olasınız. Bu ayeti kerime hiç düşünmeden, vallahi bilmiyorum, vallahi ben üzerime düşeni yaptım gibi ağızdan çıkan sözler, sırf alışkanlık icabı söylenen kasıtsız yeminlerden sayılır. Söz konusu yemin ayeti böyle bir yeminin şer'i bir hüküm ifade etmediğini gösterir. Ne var ki basit hesaplar ve çıkar ilişkileri uğruna umursamaz bir tavırla sık sık yemin etmek doğru değildir. Öte yandan Yüce Rabbimiz bilerek kasıtlı yapılan kişilik ve kararlılık ifade eden yeminlere riayet edilmesini ve sadakat gösterilmesini istemektedir. Çünkü bir kişilik ve bir kararlılık ifadesi olarak yemin, sahibini bağlar ve yemininden dönen kimse yemin kefareti cezasına çarptırılır. Ancak bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da onun zıttını takvaya daha uygun bulan kimse, yemininden vazgeçip takvaya yönelsin hadisi, edilen yeminin aksinin daha hayırlı görülmesi halinde ondan dönülmesinin müstahap olacağını ve kefaretin onu telafi edeceğini gösterir. Kur'an-ı Kerim yemin etme tutkusunun münafıklara ait bir hastalık olduğunu ve çok yemin edenlerle riyakar ve münafık kimseler arasında bir tür ilişki bulunduğunu öğretmektedir. Ayrıca Yüce Kur'an'ın yemin tutkusuna yönelik şu uyarısı dikkat çekicidir. Resulüm, yemin edip duran alçağa, durmadan kusur arayıp kınayan ve laf götürüp getiren ahlaksıza, iyiliği hep engelleyen günahkar zorbaya, İhtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde bir de soysuza, onlardan hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır. Resulullah'ın bu sözleri 3 defa tekrarladığını söyleyen Ebu Zer, adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar. Kimlerdir onlar ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, elbisesini kibir ve gururundan kurula kurula sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlamaya çalışan buyurdu. Zühd ve sosyal adalet konusundaki hassasiyetiyle meşhur olan Ebu Zer ile Resulullah arasında geçen bu anlamlı konuşmadan yalan yeminle mal pazarlamanın cehenneme götürecek kadar büyük bir günah ve lanetli bir iş olduğu anlaşılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti, dedi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin?" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam." dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır." buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin.

0: Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken oradan biri geçti. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Git ona söyle," buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. Öteki adam da "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," cevabını verdi.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise, birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Bi'sel abidu abidun yehtiru dünya bid-din. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
0: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları, dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir. 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah'ı korumaya çalışan Mekkeli Müslümanlar bunlar. Medineliler onların yollarını gözlemiş, onlar Medine'ye ulaştıkça sevinmişler. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Elbette bu bir yük oluşturuyor Medine açısından. Bu kadar çok sayıda insan, bu kadar çok sayıda boğaz demek. Onlara ikramda bulunacaksınız, yedireceksiniz, içireceksiniz. Evinizi, yerinizi, yurdunuzu onlarla paylaşacaksınız. Sokakta kalmayacak ki bu insanlar. İcabında siz iki odanızdan birine sıkışacaksınız. Diğer odanıza müstakil bir kapı açıp orayı ona vereceksiniz. Takdir edersiniz ki büyük zorluklar bunlar. İnsanların alışkanlıklarını bozup, rahatlarını bozup, konforlarından vazgeçerek bir muhaciri ağırlamaları. Büyük sıkıntı. Ama Cenab-ı Hakk'ın şehadetiyle biliyoruz ki Medineli Ensar hem gelen muhacirleri sevmişler hem de göğüslerinde herhangi bir sıkıntı oluşmamış. Yaşadıkları bu durumdan ötürü. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُنْتُوا Ve onlar göğüslerinde başlarına gelen bu olaylardan ötürü, yani muhacirlerin Medine'ye hicret etmelerinden ötürü içlerinde herhangi bir sıkıntıya rastlamadılar. Bu da çok üst bir düzey. Hem seveceksin hem de içinde herhangi bir sıkıntı oluşmayacak. Dahası işte ithar. Bu artık bir rekor. Hiçbir muhaciri ülkesine kabul eden insanlar Medineli Ensar'ın kırdığı bu rekoru aşamadı, aşamaz ve geçemez. Nedir rekorun adı? İthar. İmam Nevevi'nin bu bölüme başlık olarak seçtiği kelime. İthar. Onu kendine öncelemek. Olağanüstü bir şey bu. Elindekileri onunla eşit paylaşmak bile akla ziyan bir diğergamlık iken, empatinin bu düzeyi şaşılacak bir şey. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Kendilerine onları isarda bulundular, yani tercih ettiler. Oysa ki وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ Kendilerinde sıkıntı olsa bile, bu müthiş bir şey. Hadi elinde çok var, onu önceledin kendine. Bu bile bir yere kadar anlaşılabilir. Ama sen kendin ihtiyaç duyarken, ihtiyaç duyduğun şeyi kendin tüketecekken, kendi evladına verecekken, ailenle onu yiyip içecekken, onları kendine öncelemen ve ailene öncelemen, işte Arş-ı Âlâ'nın sahibi katında böyle takdir görürsün. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Cenab-ı Hak dedi ki o Medineliler var ya, kendilerinde sıkıntılar bile olsa, zorluklar bile olsa, tuttular muhacirleri kendilerine tercih ettiler. Tabii hepsi değil, aralarında münafıklar var. Görünürde istiyormuş gibi yapanlar, sevinmiş gibi yapanlar ama içten içe büyük hazımsızlık çekenler, alttan alta Mekkelilere bunları ispiyonlayanlar, Mekkelileri kendilerine hicret eden muhacirlere karşı kışkırtanlar, hatta savaşa davet eden münafıklar vardı. Görünürde Medineli ama Resulullah'ın ve ashabının hicretinden rahatsız olan kimseler. Elbette ayette Cenab-ı Hak onları kastetmiyor. Cenab-ı Hakk'ın kastettiği iyi olan Medineliler, içtenlikli olan Medineliler, iman etmiş ve muhacirleri gönül zenginliğiyle karşılayan Medineliler. Allah'ın bu ayette onları betimlediği durumlar hakikaten çağlar boyunca asla emsali gerçekleştirilebilecek bir şey gibi durmuyor. Özellikle ithar tarafı. İşte İmam Nevevi ayetin bu kısmını almış. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Ve kalktılar onları kendilerine tercih ettiler. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ Velev ki kendilerinde bir sıkıntı olsa bile, onlar bizatihi kendileri ihtiyaçlı bulunsa bile, kalktılar muhacirleri kendilerine tercih ettiler. Arş-ı Âlâ'yı titretti.

dediler. Melekleri Hazreti Adem'in yaratılışında "Etec'alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yusfiku dimâ?" "Sen orada ya Rabbi fesat çıkaracak, kan dökecek birilerini mi yaratacaksın?" diyen melekleri utandırdılar. Meğer insanların hepsi böyle değilmiş. Meğer bizim bilmediğimiz ama Allah'ın bildiği aralarından öyle iyiler varmış ki. O yüzden Cenab-ı Hak meleklere "İnni a'lemu ma la ta'lemun." "Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum." Hepsi kan dökecek, fesat çıkaracak değil onların. Aralarında öyle mümtaz kimseler olacak ki. İşte onlar içerisinde Medineli Ensar'ın yeri paha biçilmez değerdedir. O yüzden dünyada nerede Ensar derseniz önce onlar akla gelir. Hicret eden insanlara karşı sadece kapılarını değil, gönüllerini de açtılar. Cömertliğe level atlattılar. Seviye, düzey atlattılar. Cömertliği, fedakarlığı, diyarkamlığı akla ziyan bir seviyeye taşıdılar. İthar. İnsan bu kelimeyi duyup da hayatında buna dair tek bir örnek bile bulamıyorsa, bugünden itibaren harekete geçmeyi denemelidir. Ensar'ı düşünmeli, muhacirlere iyi davranmanın, onlara güler yüz göstermenin, kol kanat germenin ve hatta bu işin doruğuna çıkarak onları kendine tercih etmenin nasıl bir meziyet olduğunun farkına varmalıdır. Elbette ki onların Allah katında kazandıkları değer bambaşka olacaktır. İsa'yı kendi öz kardeşine karşı bile yaşayamayan insanları bir düşünün. Yani çoğunlukla bizler. İsa'yı bazen annesine karşı bile yaşayamayan kimseleri düşünün. Kendim ihtiyaç duyduğum halde bir şeyi ben kimle paylaşabilirim? Akla gelen en yaygın örnek evlatlarımız. Ama ona da İsa'yı demeye dilimiz varmaz. Çünkü evlatlarımıza karşı duyduğumuz o doğal sevgi bizi buna cebrediyor. Yani Allah bizim fıtratımıza emretmiş çocuklarımıza iyi davranmayı. Bir bakıma cebri bir olay. Dolayısıyla bir o kadar hak katında değeri düşük. Çünkü hak katında değerli olan cebirle olan değil, gönüllü olandır. Söz gelimi aynı tercihi evlat anne babasına yaparsa muazzam olur. Kendisi ihtiyaç duyduğu halde elindekileri babasıyla, anasıyla paylaşır, onları kendisine öncelerse muazzam olur. Çünkü bu kez bunu gönüllü olarak yapacak. Ancak evladı öncelerken içten gelen doğal bir biçimde kişi bunu yapıyor. Hele hele akrabaları dışında diğer insanları Allah için kendisine tercih edebilmeyi başarırsa çok daha kıymetli olur. Başka şehirlerden yahut başka ülkelerden gelmiş, zulme uğramış insanlara İsa'da bulunabilirse, yani onları kendisine tercih edebilmeyi başarabilirse, o zaman Medineli Ensar'ın yaptığı benzer bir şeyi yapabilmiş ve başarabilmiş olur. İşte tam bu noktada Cenab-ı Hak önceki derslerde konusunu ettiğimiz ifadeyi

0: şuhumuzu yönetebilmeli ve bunu adım adım ileriye taşıyarak Ensar'da gördüğümüz bu güzel tatbikatı ve uygulamaları hayatımıza taşıyabilmeye çalışmalıyız. Çünkü bunda Allah'ın beğenisi var. Cenab-ı Hak bize Ensar'ı asla ulaşamayacağımız ve asla yapamayacağımız hayali bir durum, bir ütopya gibi değil, örnek alacağımız, ibret alacağımız bir durum olarak sunuyor. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki eylemin temeli, özgürlük ve sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İki, sorumluluk, özgürlüğün tamamlayıcısı. Özgürlük, ahlaki eylemin gerçekleşebilmesi için vazgeçilmez bir imkan olmakla birlikte, tek başına yeterli değildir. Zira insanın seçim yapabilmesi, bu seçimlerin sonuçlarını üstlenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle özgürlük ancak sorumlulukla birlikte anlam kazanan bir değerdir. Ahlaki eylem yalnızca tercih edebilme gücüyle değil, aynı zamanda o tercihin sonuçlarını kabullenme bilinciyle tamamlanır. Bu bakımdan İslam düşüncesinde özgürlük ve sorumluluk birbirinden ayrılmaz iki temel unsur olarak ele alınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de insanın özgür tercihine vurgu yapılmakla birlikte bu tercihin sonuçlarına katlanacağı da açıkça ifade edilmektedir. Nitekim de ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim ayeti, özgürlükle sorumluluk arasındaki ilişkiyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çerçevede insan yalnızca seçme hakkına sahip bir varlık değil, aynı zamanda seçtiklerinden dolayı hesaba çekilecek bir muhataptır. Ne var ki modern dönemde özgürlük kavramı çoğu zaman sorumluluktan bağımsız bir şekilde ele alınmakta ve bu durum önemli bir problem alanı oluşturmaktadır. Günümüzde dinin emir ve yasaklarını sınırlayıcı olarak gören, buna karşılık her türlü bireysel arzuyu özgürlük adı altında meşrulaştıran bir anlayış yaygınlık kazanmıştır. Bu yaklaşım, özgürlüğü sınırsızlıkla özdeşleştirmekte, böylece insanı disiplin ve sorumluluktan uzaklaştırmaktadır. Oysa özgürlüğün sınırsız bir serbestlik olarak anlaşılması, bireyi özgürleştirmek yerine onu nefsinin esiri haline getirmektedir. İslam'ın ortaya koyduğu dini hükümler, insan özgürlüğünü ortadan kaldırmak için değil, onu korumak ve anlamlı kılmak için vaz edilmiştir. Zarurat-ı diniye olarak ifade edilen canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunması ilkeleri, bireyin ve toplumun huzurunu teminat altına almayı hedefler. Bu bağlamda getirilen emir ve yasaklar, özgürlüğü kısıtlayan değil, aksine onu güvence altına alan düzenlemelerdir. Çünkü hırsızlık, şiddet, bağımlılık veya ahlaki yozlaşma gibi davranışların, özgürlük adı altında yaygınlaşması, bireysel ve toplumsal çöküşe zemin hazırlamaktadır. Modern özgürlük anlayışının bir diğer problemi, bireyi merkeze alarak onu mutlaklaştırmasıdır. Bu anlayışta birey, kendi eylemlerini sorgulanamaz ve eleştirilemez görme eğilimindedir. Böylece mutlak özgürlük düşüncesi, bireyin kendisini adeta mutlak otorite olarak konumlandırmasına yol açmaktadır. Bu durumsa toplumsal sorumluluk bilincinin zayıflamasına ve ortak değerlerin aşınmasına neden olmaktadır. Nitekim bireyci özgürlük anlayışının insanı yalnızlaştırdığını, anlamdan kopardığını ve ahlaki sorumluluklardan uzaklaştırdığını bu alanda yapılan çalışmalarda görmekteyiz. Günümüzde hak ve özgürlük söylemlerinin ön plana çıkmasına karşın, sorumluluk kavramı aynı ölçüde vurgulanmamaktadır. İnsan hakları, kadın hakları, hayvan hakları veya benzeri kavramlar sıklıkla dile getirilirken, bireyin kendisine, ailesine ve topluma karşı görevleri çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Halbuki toplumsal hayat, karşılıklı hak ve sorumluluk dengesi üzerine kurulur. Sorumluluk bilincinin zayıfladığı bir ortamda özgürlükten söz etmek mümkün değildir. Zira sınırsız özgürlük anlayışı, kaçınılmaz olarak başkalarının haklarının ihlaline yol açmaktadır. Bu noktada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi, sorumluluk bilincinin kapsamını veciz bir şekilde ortaya koymaktadır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Bu ifade bireyin yalnızca kendi eylemlerinden değil, aynı zamanda içinde bulunduğu sosyal çevreden de sorumlu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla İslam'da sorumluluk bireysel alanla sınırlı kalmayıp toplumsal bir boyut da taşımaktadır. Özgürlük-sorumluluk dengesinin bozulması, yalnızca ahlaki alanda değil, toplumsal ve kültürel alanlarda da çeşitli problemlere yol açmaktadır. Günümüzde sınırsız özgürlük anlayışının etkisiyle mahremiyet, zarafet ve estetik gibi değerlerin aşındığı görülmektedir. Sosyal hayatın gösterişe dayalı bir hal alması, bireyin deruni yönünü zayıflatmakta ve onu yüzeyselliğe sürüklemektedir. Bu durum, özgürlüğün sorumlulukla dengelenmediği ortamlarda ortaya çıkan kültürel çözülmenin somut bir göstergesidir. Benzer şekilde insanın doğa ile ilişkisi de özgürlük-sorumluluk dengesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. İslam düşüncesinde emanet ve halifelik kavramları, insanın yeryüzü üzerindeki tasarrufunun sınırsız olmadığını, aksine sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade eder. İnsan, doğanın mutlak sahibi değil, onu korumakla yükümlü bir emanetçidir. Bu perspektif, özgürlüğün yalnızca bireysel tercihlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda çevresel ve evrensel sorumlulukları da kapsadığını göstermektedir. Sonuç olarak özgürlük sorumlulukla tamamlandığında anlam kazanır. İnsan, sahip olduğu seçim gücü sayesinde özgürdür. Ancak bu özgürlük, onun yaptığı eylemlerin sonuçlarını üstlenmesini de gerektirir. Ahlaki eylem ancak bu bilinçle değer kazanır. Bu nedenle İslam düşüncesinde özgürlük, başıboşluk değil, sorumlulukla dengelenmiş bir varoluş biçimi olarak ele alınmıştır. 3. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında özgürlük-sorumluluk dengesi. Hazreti Muhammed'in tebliğ ve temsil anlayışı, İnsanın iradesine saygıyı esas almakla birlikte, bu iradenin sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" sözü, ahlakın özünde yer alan özgürlük ve sorumluluk ilişkisinin önemine işaret etmektedir. Onun örnekliği insanın irade özgürlüğünü korurken, aynı zamanda sorumluluk bilincini geliştiren dengeli bir ahlak anlayışı üzerine kuruludur. Hazreti Peygamber'in hayatı incelendiğinde insanı ne zorlayan ne de başıboş bırakan bir yaklaşım benimsediği görülmektedir. Aksine o, insanın seçim yapabilme gücüne saygı duymuş, ancak bu tercihlerin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekerek sorumluluk bilincini sürekli canlı tutmuştur. Bu yönüyle

0: ve Hazreti Peygamber'in örnekliği, özgürlüğün ancak sorumlulukla anlam kazandığını gösteren kuşatıcı bir ahlak anlayışını yansıtmaktadır. Onun hayatında ortaya koyduğu erdemler, özgürlüğün yalnızca bireysel tercihlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda başkalarının haklarını gözetme, adaleti tesis etme ve güvenilir bir şahsiyet inşa etme sorumluluğunu da içerdiğini göstermektedir. Doğruluk ve güvenilirlik, adalet ve merhamet, sabır ve saygı gibi ilkeler, Hazreti Muhammed'in ahlaki duruşunun temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu erdemler, bireyin kendi iradesiyle yaptığı tercihlerin toplumsal düzen ve ahlaki bütünlük açısından nasıl bir sorumluluk alanı doğurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onun sözleri, davranışları ve uygulamaları, bireysel irade ile toplumsal yükümlülüklerin çatışmak zorunda olmadığını, aksine doğru bir ahlaki zemin üzerinde uyum içinde var olabileceğini göstermektedir. Şimdi bu dengeyi onun hayatından bazı örnekler üzerinden izah edelim. Hazreti Peygamber'in ahlaki örnekliğinde özgürlük ve sorumluluk dengesi, özellikle doğruluk, güvenilirlik ve adalet ilkelerinde açık bir şekilde görülmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risalet öncesi dönemde El-Emin sıfatıyla tanınmış ve toplumun güvenini herhangi bir zorlamaya başvurmadan tamamen kendi iradi tercihleriyle kazanmıştır. Bu durum insanın özgür iradesiyle erdemli bir kişilik inşa edebileceğinin en somut göstergelerinden biridir. Ancak onun bu güvenilirliği yalnızca bireysel bir özellik olarak kalmamış, emanetleri koruma, verdiği sözde durma ve her durumda doğruluğu esas alma gibi sorumluluklarla tamamlanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de onun bu yönü, "Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin" ifadesiyle belirtilmiştir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber'in hayatı, özgürlüğün keyfi bir alan değil, güvenilirlik ve sorumlulukla anlam kazanan bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ahlaki tutumun pratik hayattaki en dikkat çekici yansımalarından biri de Hudeybiye Antlaşması'nda görülmektedir. İlk bakışta Müslümanların aleyhine gibi görünen şartlara rağmen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem antlaşma hükümlerine titizlikle bağlı kalmış ve verilen sözden asla taviz vermemiştir. Bu tavır, özgür iradeyle kabul edilen bir sözleşmenin beraberinde güçlü bir sorumluluk doğurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu yaklaşımı, ahlaki eylemin yalnızca doğruyu tercih etmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda bu tercihin gerektirdiği sorumluluğu kararlılıkla taşımayı da içerdiğini göstermektedir. Benzer şekilde adalet ilkesi de özgürlüğün sınırlarını belirleyen en temel sorumluluk alanlarından biridir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verirken hiçbir kimseye ayrıcalık tanımamış, yakınları söz konusu olduğunda dahi adalet ilkesinden taviz vermemiştir. Onun "kızım Fatıma da olsa cezasını uygularım" sözü, adalet karşısında herkesin eşit olduğunu vurgulayan çarpıcı bir örnektir. Bu yaklaşım, gerçek özgürlüğün ancak adaletle birlikte var olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in uygulamalarında adalet, özgürlüğü sınırlandıran bir unsur değil, onu koruyan ve toplumsal düzen içinde anlamlı kılan bir sorumluluk ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in ahlaki örnekliğinde özgürlük ve sorumluluk dengesi, yalnızca doğruluk ve adalet ilkelerinde değil, aynı zamanda merhamet ve sabır gibi erdemlerde de açık bir şekilde kendini göstermektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki merhamet anlayışı, özgürlüğün sınırsızlık ya da kişinin dilediğini yapabilmesi şeklinde anlaşılmadığını, aksine başkasını dikkate alma ve kendisini onun yerine koyabilme sorumluluğunu doğurduğunu ortaya koymaktadır. O, yetimlere ve yoksullara sahip çıkmakla kalmamış, insanın dışındaki varlıklara karşı da son derece duyarlı bir tutum sergilemiştir. Nitekim yavrusundan ayrılan bir kuşun huzursuzluğunu görünce, yavrunun derhal geri bırakılmasını emretmesi, onun merhametinin nasıl bir duyarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde sabır da Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük ve sorumluluk dengesini kuran temel erdemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Sabır, onun hayatında pasif bir bekleyiş değil, iradenin bilinçli bir şekilde kontrol edilmesi ve doğru yönde yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla."

Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas Suresi ile bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatın namazda kıraatini İhlas Suresi ile bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun, dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas Suresini okumayı seviyorum, cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor, buyurdu.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten İki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye, açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber, onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.

gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sakın terki edepten, küy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev babü selamın sine çakidür. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habibi Kibriya'nın hapgahıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycur-i Adem zail, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandır bu segahı enbiyadır bu. Nabi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Daha önceki iki bölümümüzde Bedir Savaşı'nı anlatmıştık. Kaldığımız yerden Bedir Savaşı'nı anlatmaya devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'in Beni Haşim'in öldürülmemesini istemesinden, onun kabilecilik yaptığı ve sadece kendi kabilesi için bunu emrettiği sonucu çıkarılmamalıdır. Nitekim Ebu Leheb dışında Beni Haşim mensupları, Müslüman olanlar ve olmayanlar Mekke döneminde onu desteklemişler, kendisine yardımcı olmuşlar ve 3 yıl müşriklerin uyguladığı boykota birlikte katlanmışlardır. Abbas ise hala yeğenine desteğini sürdürüyordu. Üstelik Hazreti Peygamber Bedir Savaşı'nda sadece Beni Haşim'in değil, diğer kabilelere mensup olup da minnet duyduğu bazı kimselerin de öldürülmemesini istemiştir. Bunlar arasında boykotu kırma konusunda yardımı dokunan Ebu'l-Bahteri de vardır. Savaş esnasında Mücezzir bin Ziyad adlı sahabi Ebu'l-Bahteri ile karşılaşmış, Mücezzir ona Hazreti Peygamber'in emrini hatırlatarak teslim olmasını istemiştir. Ebu'l-Bahteri bir arkadaşına da eman verilmesi halinde teslim olacağını söylemiş, fakat Mücezzir onun bu isteğini kabul etmemiştir. Bunun üzerine Ebu'l-Bahteri, yaşama isteği uğruna arkadaşını ölüme terk ettiği için Kureyş kadınlarının kendisini ayıplayacaklarından endişe ederek savaşmaya devam etmiş ve öldürülmüştür. Ayrıca Hazreti Peygamber, Zem'a bin Esved ve Haris bin Amir'in öldürülmesini de yasaklamıştır. Fakat bu ikisi bilmeden öldürülmüşlerdir. Bedir Savaşı sonrasında alınan esirlere uygulanan muameleye gelince, Hazreti Peygamber her şeyden önce esirlere iyi davranılmasını emretmiştir. Onlardan sadece ikisini, Ukbe bin Ebu Muayt ile Nadr bin Haris'i vaktiyle kendisine ve Müslümanlara yaptıkları ağır işkencelere karşılık olarak ölüme mahkum etmiştir. Diğer esirlere yapılacak muamele konusunda sahabilerin görüşlerine başvurmuştur. Hazreti Ömer ve Sa'd bin Muaz gibi bazı sahabiler bunların en yakın akrabaları tarafından öldürülmesini teklif etmişler. Hazreti Ebu Bekir ise fidye karşılığında serbest bırakılmalarını önermiştir. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü benimseyerek esirlerin mali durumlarına göre 1000 ila 4000 dirhem fidye ödemelerini şart koşmuştur. Esirler arasında Hazreti Peygamber'in amcası Abbas, diğer amcalarının oğulları Akil ve Nevfel de bulunuyordu. Fidye ödenmesi konusunda bunlara herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Bazı esirlerin karşılıksız olarak okur yazar olanlarınsa 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Hazreti Peygamber'in damadı Ebu'l-As da esirler arasında bulunuyordu. Zeynep, kocasının fidyesi olarak bir miktar malla birlikte evlenirken annesinin kendisine taktığı gerdanlığı gönderdi. Hazreti Peygamber gerdanlığı görünce duygulandı. Sahabenin de görüşünü alarak gerdanlığın Zeynep'e iade edilmesini ve Ebu'l-As'ın serbest bırakılmasını emretti. Fakat damadından da kızını Medine'ye göndermesini istedi. Ebu'l-As sözünde durarak hanımını Medine'ye gönderdi. Hazreti Peygamber damadının bu davranışını takdir etti. Esirler arasında yer alan Ebu Azze, fakir ve 5 kızı olduğunu söyleyerek onların hatırına serbest bırakılmasını istedi. Hazreti Peygamber de Müslümanlara karşı bir daha savaşmayacağına ve kendisinin aleyhinde konuşmayacağına dair söz alarak onu fidyesiz olarak serbest bıraktı. Esirler arasında Kureyş'in hatiplerinden Süheyl bin Amr da yer alıyordu. O, bacağından bir okla vurulmuş, yaralı halde kaçmaya teşebbüs etmiş fakat yakalanmıştı. Süheyl'in kaçması üzerine Hazreti Peygamber onu yakalayanın öldürmesini emretmiş, ancak daha sonra kendisi yakalamış fakat öldürmemiştir. Hazreti Ömer Süheyl bin Amr için, "Ya Resulallah, onun ön dişlerini sökeyim de bir daha senin aleyhinde konuşmaya kalkmasın" şeklinde bir teklifte bulundu. Fakat Peygamber Efendimiz buna razı olmadı. "Ben dişlerini söktürerek ona işkence yapamam. Allah da beni peygamber olduğum halde dahi aynı azaba uğratır" şeklinde cevap verdi ve şöyle devam etti: "Onun senin beğeneceğin bir davranışta bulunması da umulur." Hazreti Peygamber'in Süheyl'e karşı bu davranışı, esirlere iyi muamele yapması, işkenceye müsaade etmemesi, düşmanını bile İslam'a kazanmayı ve yeri geldiğinde ondan istifade etmeyi hedeflemesi gibi ömrü boyunca sürdürdüğü politikanın çok güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Ebu Süfyan'ın oğlu Amr da esirler arasında bulunuyordu. Onu Ali bin Ebu Talip esir almış fakat Hazreti Peygamber'in hissesine düşmüştü. Müşrikler Mekke'de esirlerin kurtarılması için fidye tedarikine başladıklarında Ebu Süfyan'a da oğlu Amr'ın fidyesini ödeyerek kurtarmasını teklif ettiler. Ancak Ebu Süfyan bunu kabul etmedi. Oğlum Hanzala öldürüldü. Amr için de para vereceğim öyle mi? Canımdan oldum, bir de malımdan mı olayım? Bunu asla yapmayacağım. Muhammed oğlumu gönderinceye kadar elinde bir yıl kalsa dahi para ödemem. Bunu ödeyemeyecek durumda değilim. Sizi ödemekte güçlüğe düşürecek bir uygulamanın bana da size de isabet etmesine ve Amr'ın da bu konuda örnek olmasına razı olmam diyerek fidye vermeyi reddetti. Bu arada Ebu Süfyan başka yollar aramaya başladı. Tam bu sırada Medine'den umre maksadıyla Mekke'ye gelen Sa'd bin Numan ile Münzir bin Amr'ı yakalayıp oğluna karşılık esir etmeyi planladı. Münzir kaçmayı başardı. Fakat Sa'd esir alınarak hapse atıldı. Halbuki Mekkeliler umre için gelene dokunmazlardı. Hapse atılan sahabinin yakınları Hazreti Peygamber'e gelerek Ebu Süfyan'ın oğlunun Sa'd'a mukabil salıverilmesini istediler. Hazreti Peygamber onların bu isteğini yerine getirerek Amr'ı serbest bıraktı. Bunun üzerine Ebu Süfyan da Sa'd'ı serbest bıraktı. Bu olaydaki tutumundan Hazreti Peygamber'in arkadaşlarına düşkünlüğünü, onların hapiste yatmasına ve işkence çekmesine asla gönlünün razı olmadığını, bir sahabeyi Ebu Süfyan'dan alacağı 4000 dirheme kesinlikle değişmediğini göstermektedir. Sahabenin Hazreti Peygamber'in tavsiyesine uyarak esirlere iyi davrandığına dair kaynaklarımızda geniş bilgiler yer almaktadır. Söz gelimi onlar, yanlarında bulunan az miktardaki ekmeği esirlere yediriyor, kendileri hurmayla yetiniyorlardı. Hatta ellerinde bulunan küçük bir ekmek parçasını bile esirlere veriyorlardı. Muhtemelen yaralı ve yürüyemeyecek derecede halsiz olan esirleri develere bindiriyorlar, kendileri de yaya yürüyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirlerin can güvenliğini sağlamak için de gerekli tedbirleri almıştı. Yakınları şehit düşen gazilerin heyecana kapılarak esirlere herhangi bir zarar vermelerini önlemek için yaptığı bir duyuru şöyledir. Sa'd bin Ebi Vakkas'a kardeşi Umer'in şehit olduğunu haber vermeyin. Yoksa elinizdeki esirlerin hepsini öldürür. Bu davranışıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esirleri koruduğu gibi bir gazinin öfkesine yenilerek ve ortadan kaldırılmaya çalışılan intikam duygusuna kapılarak yeni bir huzursuzluğa yol açabilecek harekette bulunmasını da önlemiştir kıymetli dinleyiciler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve

dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.

0: Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür.

Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: Urve bin Mes'ud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mes'ud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı, tüm güzellikleri, sıhhat ve afiyeti sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerif sohbetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ye'khudu ahadun şibran minel ardı bi gayri hakkı illa tavvakahullahu ila seb'i aradîn yevmel kıyâme. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış araziyi alacak olursa, çalacak olursa, Allah kıyamet günü onu 7 kat yeri onun boynuna dolayıverir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Adem'den sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bütün peygamberler şu 5 esası korumak için Yüce Rabbimizden aldığı vahiylerle hükümler bina etmişlerdir. Bunlardan birincisi dinin korunması, ikincisi aklın korunması, üçüncüsü neslin korunması, dördüncüsü ırzın, namusun korunması, beşincisi de malın korunmasıdır. Mal gerçekten canın yongasıdır derler ya, mal insanoğlu için kıymetlidir. Allah-u Teala yeryüzünde bir takım mal ve mülkleri, arazileri insanlara tahsis etmiştir. Ve insanlar miras yoluyla dededen, atadan, baba kanalıyla kendine geçmesi veya ticaretle kazanarak satın almak suretiyle, hibe yoluyla, birçok yollarla mal mülk edinmiş olabilir. Özel mülkiyet sahibi olmuş olabilir. Dolayısıyla herkesin sınırı bellidir, hududu bellidir. Arazisinden bir karış almanın bu hadis-i şerifte ifade edildiği üzere kıyamet günü 7 kat yerin tüm sıkıntılarının o kişinin boynuna dolanacağını, Allah'ın bunu o kişinin boynuna dolayacağını ifade etmiştir. Şimdi düşününüz, bir karış araziyi almak için kardeş kanları dökülmüyor mu? Bir karış arazi için kardeşler birbirine dargın ve küs bu dünyadan ayrılmıyor mu? Biz ahirete göçerken, Allah'ın huzuruna giderken, Allah aşkına soruyorum, bu dünyadan ne götüreceğiz? Yetbaul meyyite selasetun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüyü 3 şey takip eder diyor. Ameluhu, ehluhu ve maluhu. Ameli, ailesi ve malı kendisini takip eder. Yerciu isnan ve yabka vahid. İki şey geri döner, bir şey kabirde o kişiyle baş başa kalır. Ailesi, malı, mülkü bu dünyada kalır, geride kalır ve kabrinde kendisiyle baş başa kalacak olan sadece ve sadece amelidir. Biz bu kubbede hoş bir sada bırakarak Allah'ın huzuruna gitmek mecburiyetindeyiz. Malımızı, mülkümüzü götüremeyeceğiz. Hiç kimse şunu sormayacak. Bu insan ne kadar servet bırakmış, maşallah, ne kadar da biriktirmiş, evlatlarına bu kadar servet bırakmış diye sormayacak. Ne kadar amel götürebilirsek Allah'ın huzuruna, bizim için o kadar değerlidir, kıymetlidir. Değerli kardeşlerim, 7, 70, 700 gibi ifadeler kesretten kinayedir. Dolayısıyla Allah-u Teala o kişinin boynuna yeryüzünün tamamını dolayacağını adeta anlamış oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu rivayetin bir benzeri, şahit rivayet diyoruz biz hadis literatüründe buna. Said ibn Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl, meşhur sahabilerden, ilk Müslüman olanlardan, o da benzeri bir rivayeti nakleder. Menik tata şibran minel art zulmen. Tavvakahullahu iyyahu yevmel kıyame min seb'i aradîn. Aşağı yukarı metin bakın aynı.
kim zulmen bir karış araziyi gasp edecek olursa, kendi üzerine alacak olursa, Allah-u Teala kıyamet günde 7 kat yeryüzünü onun boynuna dolayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, Said ibn Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl bu hadisini bakınız nasıl bir ortamda aktarmış, onu sizlerle paylaşalım. Erva Medine'de meşhur bir ama kişi var. Evet, Medineliler birbirlerine beddua edecekler zaman Allah Erva'yı ama ettiği gibi sen de ama etsin derler. Erva bir gün evinin arazisinin bir kısmına tecavüz ettiği iddiasıyla Said bin Zeyd'e Muaviye dönemindeyken Medine valisi de o zamanlar Mervan bin Hakem'e dava etmişler. Said bin Zeyd onun bu suçlamasına karşı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işittiği bu hadisi onlara ifade etmiştir. Yani Resulullah'ın sözünü işittikten sonra ben onun arazisini işgal edeceğim öyle mi diyerek itiraz etmiş. Kendisini bu şekilde savunmuş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan ne duydun diye sorduklarında Said, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şunu söyledi: kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa kıyamet günü o arazi 7 kat yerin dibine kadar o adamın boynuna dolanır buyurduğunu işittim demiştir. Bunun üzerine de tabi Mervan, o gün Medine valisi, bundan sonra senden başka bir delil istemiyorum demiş. Sonra Said bin Zeyd, ey Allah'ım, eğer bu kadın yalan söylüyorsa onun gözünü kör et demiş ve arazisinde canını al diye beddua etmiş. Tabi rivayetlere göre kadın ölmeden önce kör oluyor, ama oluyor. Kör haliyle duvarlara tutunarak dolaşıyor. Hatta sıklıkla şunu söylediği anlatılır: bana Said bin Zeyd'in bedduası dokundu. Sonra kendi arazisinde dolaşırken bir gün kuyuya düşüyor ve bu kuyu onun mezarı oluyor. Kıymetli kardeşlerim, işte dünya hayatında Allah-u Teala bu türden cezalar verebilir ama ahiretteki cezası çok büyük. Herkesin mal ve mülkü kendine aittir. Buna saygı duymak gerekir. İnsanların malını, mülkünü alabilmek için insanlara saldırmak, onlara eza ve eziyette bulunmak doğru değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insanın malını savunmak için canını verecek olursa şehit hükmünde Allah'ın huzuruna gideceğini ifade etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ayşe, Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Ebu Seleme'ye Resulullah'ın başkasının arazisine haksızlıkla ele geçirmekle ilgili uyarısını hatırlatır. Buna göre Ebu Seleme ile bazı kişiler arasında bir arazi konusunda husumet vardı. Ebu Seleme durumu Hazreti Ayşe'ye gidip anlattığında Hazreti Ayşe ona bizim bu hadisimizi tavsiye olarak ifade etmiştir. Demiştir ki Ebu Seleme, sen buradan sakın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir karış kadar toprak için zulmederse kıyamet gününde 7 kat toprak onun boynuna dolanır buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Cabir radıyallahu anh'den nakledilen bir rivayette sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam veda haccında Yevmün Nahr denilen bayramın birincisi günü şöyle bir hutbe irad eder. Bunu hepiniz biliyorsunuz aslında. Der ki: eyyu yevmin azamu hurmeten, hangi gün hürmet açısından daha büyüktür? Fekalu, ashab-ı kiram dediler ki yevmuna hâze, işte bu bayram günü. Gal, fe eyyu şehrin azamu hurmeten, peki hangi ay Allah katında hürmeten daha yücedir? Gal, şehruna hâze, işte bu zilhicce, hac ayı. Gal, eyyu beledin azamu hurmeten, قالوا بلدنا هذا, hangi şehir hürmeten daha büyüktür? İşte bu Mekke şehri, Mekke-i Mükerreme demişlerdir. Fe inne dima'akum ve amwalakum aleikum haramun ke hurmeti yawmikum hada fi baladikum hada fi şehrikum hada demiştir Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Kanlarınız, mallarınız, bir rivayette de ırz ve namuslarınız geçer.
size haramdır. Saygınlığı vardır. İşte bugün nasıl saygın bir günse, bu şehriniz, beldeniz nasıl hürmete layık bir şehir ise, bu ayınız Zilhicce ayı nasıl saygınlık duyulan bir ay ise, işte mallarınızla, canlarınızla, kanlarınız, namuslarınız birbirine o şekilde haramdır. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hel bellâtu, ben bunu tebliğ ettim mi demiş. Sahabe-i kiram ne'am, evet demişlerdir. Ve Allah'ı şahit tutarak Allahümme şahit, Allah'ım şahit ol demiştir. Kıymetli kardeşlerim, tabi veda hacında birçok sahabi bu olaya vakıf olmuş. İbn Abbas radıyallahu anh'ten nakleden rivayet de bu anlamda bize ışık tutmaktadır. İnne emvalekum ve dimâekum ve a'râdakum aleykum haram demiştir. İşte mallarınız, kanlarınız ve ırzlarınız haramdır. Rivayetin devamında İbn Abbas radıyallahu anhüme şunu söyler. Sümme rafa'a ra'sehu ile seme, Peygamber Efendimiz başını gökyüzüne doğru kaldırdı. Fakal Allahümme hel bellâtu miraran, defalarca Allah'ım tebliğ vazifesini yaptım mı diye sürekli tekrar etti. Ve ele felyubelligı şahidu el gâibe, burada bulunanlar, bulunmayanlara benim burada anlattıklarımı tebliğ etsinler dedi. La terci'u ba'di kuffaran yadribu ba'dikum rikâbe ba'd, sakın benden sonra birbirlerinizin boynunu vurarak, birbirlerinizin canına kast ederek kafirler olarak dönmeyiniz diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramı uyardı. Kıymetli kardeşlerim, işte mal mülk bu dünyada bizim imtihan sebebimiz. Allah-u Teala bazen mallarımızdan, canımızdan alarak bizi imtihan edebilir. Bunlar bize emanettir. Bu emaneti hakkıyla yerine getirerek ruhumuzu teslim ederken, ya Rabbi bana teslim ettiğin şekliyle ben de evlatlarıma, çoluk çocuğuma, neslime bırakıyorum ve senin huzuruna güzel amellerimle geliyorum diyebilmeyi Mevla bize nasip etsin. Helal yollardan kazanmayı, helal mal elde etmeyi nasip etsin. Haksızca bir başkasının malına, mülküne, arazisine göz dikenlerden eylemesin. Hırsızlık, kumar, rüşvet, ihtikar, faiz gibi her türlü dinimizin haram kıldığı mülk edinme yollarından bizleri uzak eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin buyurmaktadır. Rüşvetle de mal kazanmak dinimizin haram kıldığı hususlardan bir tanesidir kıymetli kardeşlerim. İşte bize düşen vazife birbirimizin malını, canını, namusunu, ırzını kendi malımız, kendi canımız, kendi ırzımız kabul edip saygı duymak, nasıl kendi malımıza, mülkümüze, canımıza, ırzımıza dikkat ediyorsak, mümin kardeşlerimizin malını, canını, namusunu korumak için de el birliğiyle çalışmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifte bakın, sakın bir kimse izni olmadan bir başkasının davarını sağmasın. Sizden biriniz yiyecek ve içeceklerinin saklandığı mahzenine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerinin götürülmesini ister mi? Hayvanlar da insanlar için onların yiyeceklerini muhafaza ederler. Onun için hiç kimse diğerinin hayvanın sütünü onun izni olmaksızın asla sağmasın diyor. Kıymetli kardeşlerim, hadis-i şerif bize mümin kardeşimizin malının ne kadar değerli olduğu, bu uğurda ölecek olursa şehit olacağını ifade etmesinden dolayı arazisinden bir karış almanın bile kıyamet gününde yeryüzünün tamamının boynumuza dolanacağını ifade etmesinden dolayı
Bizler bu hususta çok dikkatli davranmak durumundayız. Müminler sahip oldukları şeylere karşı sevgilerini Allah ve Resulüne olan sevgilerinden de öteye geçirmemek için sorumlu tutulmuşlardır. Çünkü ayet-i kerimede babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, hısmınız, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret, hoşunuza giden meskenler size Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah öyle fasıklar güruhunu hidayete erdirmez ayeti kerimesiyle müminlerden sahip oldukları şeylere bu bakış açısıyla yaklaşmaları tavsiye edilmektedir. Bu yüzden mal düşkünü olup da kendimizi kaybedip bu dünya hayatımızı karartmayalım. Ahiretimizi zindan etmeyelim. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinde ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu.
3: Hüsnü hal.
4: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp, aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, pirü pak. Kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki, orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı. Deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah.

Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa. Söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah.

rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan müttaki kimseler yesin."

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

0: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.
1: Peygamberimiz sabah vaktinde, Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım diye dua ederdi. Yatılacağı zamansa, Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan, ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan, onu da öyle koru diye dua etmeyi tavsiye etmiştir.

Hazreti Peygamber'in ümmetine düşkünlüğü. 1. bölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmıştı. Yanında bulunan sahabenin ileri gelenlerinden Sa'd bin Ebi Vakkas seyahat esnasında yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Azvera'ya yaklaştığımız zaman Resulullah bineğinden indi. Ellerini kaldırıp Allah'a bir süre dua ettikten sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Daha sonra kalktı, ellerini kaldırıp bir süre daha Allah'a dua etti ve sonra tekrar secdeye varıp uzun süre secdede kaldı. Sonra kalktı, ellerini kaldırıp bir süre daha Allah'a dua ettikten sonra yine secdeye kapandı. Resul-i Ekrem ardından şöyle buyurdu. Ben Rabbimden niyazda bulundum ve ümmetim için şefaat etmek istedim. Bana ümmetimin üçte birini bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükretmek için secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için tekrar Rabbimden dilekte bulundum. Bana ümmetimin üçte birini daha bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükrümün ifadesi olarak ikinci defa secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için Rabbimden üçüncü defa olmak üzere dilekte bulundum. Bunun üzerine benim için ümmetimin son üçte birini de bağışladı. Rabbime şükrümü eda etmek üzere üçüncü kez secdeye vardım. Böyle bir davranışın sahibi ancak bütün hayatını ümmetinin selametine adayan bir peygamber olabilirdi. Ümmetinden bir kişinin bile rahmetten yoksun kalmasına gönlü razı değildi ve sıcak kumlara yüz sürerken bütün çabası ateşten uzak tutmaktı onları. Ve bu çabanın neticesinde Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e ümmet olan, tevhide inanan, çeşitli günahlar işlemiş olsa da şirk koşmayan müminlerden dilediğini bağışlayacaktı. Allah Resulü ümmetine olan eşsiz sevgi ve merhametinin neticesinde dünya ve ahiret saadeti için onlara tavsiyelerde bulunurdu. Kimi zaman verdiği bildirinin öneminden dolayı heyecanlanır, gözleri kızarır, sesini yükseltir, sanki düşman tehlikesine karşı bir orduyu uyarıyormuşçasına celallenirdi. Bir defasında kendisiyle ümmetinin halini şöyle anlatmıştı. Benim ümmetimin durumu, geceleyin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum. Rahmet elçisinin ümmetine olan düşkünlüğünü Yüce Rabbimiz şöyle ifade eder. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı rauf, çok şefkatli ve rahim, çok merhametlidir. Allah ümmetine olan bu şefkatinden dolayı onu kendi isimlerinden rauf,

ve Rahim ile nitelendirdi. Allah, elçisinin merhametine kendi merhameti gibi bir mana yükledi. Merhametini merhametine kattı. Merhametiyle birlikte andı. Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Allah Resulü'nün ümmetine olan düşkünlüğü aslında risaletin ayrılmaz bir vasfıdır. Başkası düşünülemez zaten. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir şeklindeki ilahi buyruk, nübüvvet görevinin içine şefkati koyma iradesine işaret etmesinin yanı sıra, Allah Resulü'nün müminlere karşı himaye edici görevine de vurgu yapmaktadır. Himaye edici ama aynı zamanda mütevazı ve merhamet dolu bir ilişkidir bu. Bu şefkate hiçbir dünyevi menfaat ve kaygıda bulaşmamıştır. Müminlere karşı alçak gönüllü ol şeklindeki emir cümlesi aslında Resulullah'ın ümmetiyle olan ilişkisini tarif etmektedir. Resul-i Ekrem'in ümmetine düşkünlüğü onların Allah'a yakınlıkları ölçüsündeydi. Çünkü bunda belirleyici olan ve ilişkilere şekil veren peygamberlik vazifesiydi. Kişisel sevgisiyle risaletinin gerekleri adeta bütünleşmişti. Olgusal olarak peygamberliği Allah'ın insanlara bir rahmetiydi ve insanlara şefkatinin de ölçüsüydü. Kafir olarak ölüp cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsa Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara ayeti af ve merhametle iman arasındaki ilişkiyi ne kadar güçlü vurgulamaktadır. Buna karşılık inananlar için Rabbinden af dilemek nebevi bir gereklilikti. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Nitekim af dilemekle müminleri kendinden ayırmayan Allah Resulü, ahirette ''Ya Rabbi, ümmetim, ümmetim'' diyerek ümmetinin affını dileyecekti. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Hazreti Peygamber bir gün mezarlığa gitmişti. Orada yatanlara, ''Selam size ey müminler diyarının sakinleri, biz de inşallah size katılacağız.'' diyerek selam verdikten sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim.'' Sahabiler, ''Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?'' dediler. ''Siz benim sahabilerimsiniz.'' karşılığını verdi ve devam etti. ''Kardeşlerimse henüz gelmeyenlerdir.'' buyurdu. Sahabiler, ''Senin ümmetinden olup da henüz dünyaya gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?'' diye sordular. Buna karşılık Peygamber Efendimiz, ''Ne dersiniz? Bir adamın simsiyah bir at sürüsü içinde alınlarında ve ayaklarında beyazlık bulunan atları olsa kendi atlarını tanımaz mı?'' diye sordu. Sahabiler, ''Evet tanır ya Resulallah'' dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''İşte onlar da kıyamet günü abdestten dolayı alınları ve ayakları nurlu olarak gelirler. Ben havuza onlardan önce varacağım.'' buyurdu. O rahmet peygamberiydi ve imha etmek için değil, ihya etmek için vardı. Hayat veren tebliğini canlara dokundurmaktı gayesi. Artık canlar ona yakın, o canlara daha yakın olacaktı. Nitekim müminlere canlarından daha yakındı. Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri, onların analarıdır ayet-i kerimesi, Resulullah'ın ümmetiyle arasındaki ilişkiye ilahi bir düzen getirmekteydi. Buna göre Hazreti Peygamber'in ümmetine sevgisi, soyut bir duygusallıktan ibaret olmadığı gibi, uhrevi kurtuluşla da sınırlı değildi. Zira o, onları hem maddi hem de manevi bakımdan desteklemekteydi. Kutlu elçi, İnsanların kalplerine imanı fısıldamış, kökleşen iman muhkem kalelere dönüşmüştü zaten. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı başlı başına bir güven kaynağıydı ve duası uhrevi kaygılarını teskin ediyordu. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Allah hakkıyla işitendir, bilendir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

0: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift, at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
1: Yemin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin malın sürümüne fakat sonra bereketin yok olmasına yol açar. Bazı tariklerinde hadis yalan yemin sürümü artırır fakat kazancı kârı yok eder şeklinde varid olur. Bazılarında da ticarette çok yemin etmekten sakının diye başlar. Yemin, söylenenlerin doğruluğuna muhatabı inandırmak ve kabul ettirmek veya insanın bir şeyi yapma veya yapmama konusunda kendisini veya başkasını gayrete getirmek ve harekete geçirmek için yapılır. Esasen yemin, muamele ve davalarda sözü tevsik ve takviye için meşru kılınmıştır. Bu itibarla ihtiyaç duyulması halinde Allah'a yeminin asgariye indirilmesi tavsiye edilmiştir. Yalan yere yemin etmek, dünyevi basit bir kazanç için Allah'ın adını istismar etmek ve müşteriyi aldatmak anlamına geldiğinden büyük günahlar arasında sayılmış ve haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Allah, kasıtsız olarak, düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Böylece yemininizi bozma karşılığında 10 yoksulu kendi ailenize yedirdiğinizin neredeyse aynısıyla beslemeniz veya onları giydirmeniz veya bir insanı hürriyetine kavuşturmanız gerekir. Buna imkan bulamayansa 3 gün oruç tutacaktır. Her ne zaman yemin eder ve onu bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Öyleyse yeminlerinize sadık olun. Allah ayetlerini size böylece açıklar ki şükredici olasınız. Bu ayeti kerime hiç düşünmeden, vallahi bilmiyorum, vallahi ben üzerime düşeni yaptım gibi ağızdan çıkan sözler, sırf alışkanlık icabı söylenen kasıtsız yeminlerden sayılır. Söz konusu yemin ayeti böyle bir yeminin şer'i bir hüküm ifade etmediğini gösterir. Ne var ki basit hesaplar ve çıkar ilişkileri uğruna umursamaz bir tavırla sık sık yemin etmek doğru değildir. Öte yandan Yüce Rabbimiz bilerek kasıtlı yapılan kişilik ve kararlılık ifade eden yeminlere riayet edilmesini ve sadakat gösterilmesini istemektedir. Çünkü bir kişilik ve bir kararlılık ifadesi olarak yemin, sahibini bağlar ve yemininden dönen kimse yemin kefareti cezasına çarptırılır. Ancak bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yemin eden, sonra da onun zıttını takvaya daha uygun bulan kimse, yemininden vazgeçip takvaya yönelsin hadisi, edilen yeminin aksinin daha hayırlı görünmesi halinde ondan dönülmesinin müstahap olacağını ve kefaretin onu telafi edeceğini gösterir. Kur'an-ı Kerim yemin etme tutkusunun münafıklara ait bir hastalık olduğunu ve çok yemin edenlerle riyakar ve münafık kimseler arasında bir tür ilişki bulunduğunu öğretmektedir. Ayrıca Yüce Kur'an'ın yemin tutkusuna yönelik şu uyarısı dikkat çekicidir. Resulüm, yemin edip duran alçağa, durmadan kusur arayıp kınayan ve laf götürüp getiren ahlaksıza, iyiliği hep engelleyen günahkar zorbaya, İhtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde bir de soysuza, onlardan hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ebu Zer'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır. Resulullah'ın bu sözleri üç defa tekrarladığını söyleyen Ebu Zer, adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrana uğrasınlar. Kimlerdir onlar ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, elbisesini kibir ve gururundan kurula kurula sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlamaya çalışan buyurdu. Zühd ve sosyal adalet konusundaki hassasiyetiyle meşhur olan Ebu Zer'le Resulullah arasında geçen bu anlamlı konuşmadan yalan yeminle mal pazarlamanın cehenneme götürecek kadar büyük bir günah ve lanetli bir iş olduğu anlaşılır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.

İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne yaptılar da götürdüler deyince, onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de, onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve "Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et" diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti.

0: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah

aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: Ümmü Beni Enmar diye bilinen Kayle, ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabiydi. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonunu eline alıp Hazreti Peygamber'le görüşmeye gitti. Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem umre için sa'y yaparken gördü. Merve Tepesi civarında yaklaştı ve sordu. Ey Allah'ın elçisi, ben ticaretle uğraşan bir kadınım. Bir şeyi satın almak istediğim zaman verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş artırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor, sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Bu uygulamaya ne dersin? Allah Resulü, Kayle, böyle yapma. Bir şey satın almak istediğin zaman sana verilse de verilmese de düşündüğün fiyatı söyle diye karşılık verdi ve sözlerine şöyle devam etti. Bir malı satmak istediğin zaman versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler, ya Zelcelali vel İkram, ey ikram sahibi yüce Allah'ım, duasına devam edin. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

İslam'dan başka bir din adına, bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı.
2: Bu ayeti duydun değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisin geri mi döneceksin?
3: Duydum Ebu Bekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim.
1: Hazreti Ali şöyle dedi.
4: Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır. Ey Allah'ım, bizi ona inen söze tabi olanlardan eyle.
5: Amin.
4: Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver. Bizi ona kavuştur.
5: Amin.
6: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
2: O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü. Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz, ne de onu herhangi bir şeyle değişiriz. Allah'ım, bizi onunla bir araya getir.
7: Babamı buraya gömdünüz ha? Dün burada istirahat ediyordu. Şimdi kabri mi oldu burası? Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz. Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki, gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi.
6: Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.
0: 160. bölüm.
1: Peygamberimizin defin işlemi bitmiş, Müslümanlar derin bir sessizliğe gömülmüştü. Şimdi ne olacaktı? Her gören birbirine taziyede bulunuyordu. Hazreti Ayşe peygamberimizi kaybetmeden önce bir rüya görmüş ve bunu hayra yormuştu. Ama şimdi babasının ne kadar haklı olduğunu anlıyordu.
7: Baba, bugün bir rüya gördüm.
2: Hayır olsun Ayşe. Ne gördün?
7: Gökten 3 ayın odama düştüğünü gördüm.
2: Peki bunu nasıl yordun?
7: Peygamberimizin bir oğlu olacağına yordum. Sen öyle yormadın galiba.
2: Evet. Ben farklı yordum. Eğer rüyan sadıksa, yeryüzünün en hayırlı 3 kişisi odanın bulunduğu yere defnedilecektir.
1: Şimdi Hazreti Ebubekir'in yorumu gerçekleşmiş, peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin odasında defnedilmişti. Yürekleri Resulullah'ın hasretiyle kavrulan ashab-ı kiram acılarını dile getiriyordu.
2: Dostun yokluğundan sonra kalır mı hayatın tadı? Keşke emri hak vaki olsaydı da hepimiz onunla ölseydik. Peygamberimizi yattığı yerde öyle görünce tüm dünya dar geldi bana. Kemiklerim zayıflamış ve kırılmış gibi. Şaşkın ve ne yapacağımı bilmez haldeyim. Ey Ebu Bekr, yalnız ve çaresiz kaldın artık. En sevdiğin toprak altında kaldıktan sonra vay haline. Keşke arkadaşımın vefatından önce kayalar altında bir mezara gömülüp yok olsaydım.
1: Abdullah bin Üneys şöyle diyordu.
8: Belaların hepsini bir araya getiren bu felakette ne? Gecem bitmez oldu. Beni saran kederden kurtulamaz oldum. Onun ölüm haberini verdiler bize. Bu felaketten kulaklar sağır, gözler kör olur. Eğer ölmemin bir fayda sağlayacağını bilseydim, öldürürdüm kendimi. Onun yerine ben ölmüş olurdum. Lakin ne kadar karşı koysak da ölümü geri çeviremeyiz. Allah'a sığınmaktan başka çarem yok.
1: Peygamber şairi Hasan bin Sabit de şöyle diyordu:
9: ey hareketsiz duran hidayet rehberi, duruşun beni ürkütüyor. Sen yeryüzündeki insanların en hayırlısı. Bizden uzaklaşma. Ey yaratılmışların en hayırlısı. Akan bir nehir içindeyken şimdi yalnız başına susuz kalmış gibiyim. Senin yerine o kabre konulan ben olaydım. Medine Ensar'a dar geldi. Yüzleri simsiyah oldu. Necar oğullarının boynu bükük kaldı. Seni doğuran ana bizdendi. Mezarında bizde oldu. Allah seni bize hediye olarak göndermişti. Keşke Allah'ın ölüm emri bize de gelseydi. Ey iyilik sahibi, ey celal sahibi, ey yüceler yücesi Rabbimiz, bizi peygamberinle bir araya getir. Ben artık teselli olmayan bir musibetzedeyim.
1: Peygamberimizin halası Atike binti Abdülmuttalip bir yandan ağlıyor, bir yandan da şöyle diyordu:
7: musibetler ve belalar içinde hiçbir bela bundan ağır değil. Ey Atike, bundan sonra Muhammed'e ağla dur. Hakkı koruyan ve yol gösteren oydu. Şimdi zincire vurulmuş mahkumların bağını kim çözecek? Mezara konmuş Muhammed'den sonra muhtaçların ihtiyacını kim görecek? İnsanların dertlerini kim dinleyecek? Hevesle beklediğimiz Allah'ın vahyini kim karşılayacak? Ey gözlerim, bundan sonra sicim gibi gözyaşı dökün. Nur, hidayet ve doğruluk sahibi Mustafa'ya ağlayın. İyiliği, adaleti ve takvayı getiren o seçilmiş insana, yumuşak huylu, cömert fazilet sahibine, akrabalarına merhamet eden, kıtlık yıllarında yetimlerin dostu olana.
1: Peygamberimizin diğer halası Safiye ise şunları söylüyordu:
10: gönlüm perişan, balı yağmalanmışçasına, kendisine savaş açılmışçasına perişan. Beni saran hasret ve kederden gözüme uyku girmez oldu. Keşke ölüm şerbetini ben içseydim. Ölümle karşılaşan peygamberimizden sonra, ah ben nasıl sağ salim kalırım. Onun vefatıyla yeryüzü bambaşka bir hal aldı. Ben ölene dek içimde ayrılık ateşinden başka bir şey olmayacak.
1: Ashab-ı kiramın gözünde peygamberimizi son görüşleri canlanıyordu. Sabah namazı vaktiydi. Namazlar kılınmış, herkes merakla Resulullah'ın ne diyeceğini bekliyordu. O da onları oldukça duygulandıran ve hüzünlendiren bir konuşma yaptı. Biri ayağa kalkarak şöyle sordu:
11: ey Allah'ın Resulü, sanki veda konuşması yaptın. Bizlere ne tavsiye edersin?
1: Peygamber Efendimiz şu tavsiyelerde bulundu: size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecekler. O halde siz benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara sımsıkı sarılın. Sonradan çıkarılmış, aslı olmayan şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattir. Ukbe bin Amir, Allah Resulü'nün son görüşünü hatırlıyordu.
12: Peygamberimiz Uhud şehitlerine dua ettikten sonra minber üzerine çıkmış ve bizimle vedalaşırcasına şöyle demişti: ben Kevser havuzunun başına sizden önce varacağım. Onun genişliği Eyle ile Cuhfe arası gibidir. Ben sizin benden sonra Allah'a şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Lakin ben sizin dünya hakkında yarışa girişeceğinizden ve birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olmanızdan korkuyorum. Bu Resulullah'ı minber üzerinde son görüşüm oldu.
1: Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın oğlu da Allah Resulü'nün kendisine bir yolculuk esnasında söylediklerini hatırlıyordu. Resulullah terkisinde olan İbn Abbas'a şöyle demişti: "Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şeyi istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana faydaları olamaz. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmıştır. Sayfalardaki yazılar kurumuştur." Peygamberimizin dediği gibi mukadder olan başa gelmişti. Artık bir şey değişmezdi. Resulullah ebediyete intikal etmiş

0: ardında onun hasretiyle kavrulan gönüller bırakmıştı. Namaz vakti geldiğinde herkes Hazreti Bilal'in ezan okumasını bekliyordu. Peygamberimizin defninden sonra kılınacak ilk namazdı bu. Müslümanların imamı, rehberi, önderi yoktu artık. Bu hepsine çok ağır geliyordu. Özellikle de Bilal'e. Ayaklarını adeta sürüklercesine ilerledi, durdu, derin bir nefes aldı. Gücü tükenmek üzereydi. Kendini zorlayarak ezan okumaya başladı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
1: Hazreti Bilal ezanı bitiremedi. O da ashab-ı kiram da hıçkırıklarla ağlıyordu. Peygamberimizin vefatından sonra bir daha Bilal'in yanık sesini ezan okurken duyan olmadı. Çünkü ne zaman ezan okumayı denese Muhammed ismi geçtiğinde dizüstü çöküyor ve hıçkırıklara boğuluyordu. Hazreti Muhammed 63 yaşında ardında gözü yaşlı dostlarını bırakarak dünyaya veda etti. Onun gözlerine bakmış olan gözler başka bir şeyi görmek istemiyor. Onun nazarına alışmış yürekler başka hiçbir şeyle tatmin olmuyordu. Resulullah'ın vefatı başlarına gelen en büyük imtihandı. Bundan sonra yaşanan hiçbir şey onları bu kadar üzemeyecekti. Ashab-ı kiram onunla yaşamak nimetine nail olarak ümmetin en hayırlıları arasına girmişlerdi. Şimdi onlardan hayatta olanlar kendilerinden önce vefat edenlerin yerinde olmak istiyor, bir an önce Resul-i Ekrem'e kavuşmak istiyorlardı. Bundan sonra sarılacakları iki kaynak vardı: Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Onlar ümmetin öncüleri oldular. İslam dininin 7 kıtaya yayılmasına vesile oldular. Hira mağarasında başlayan bu davet tüm dünyaya yayıldı. Resulullah'ı tanıyan herkes ona hayran olup derin bir muhabbetle bağlandı. Allah'ın selamı onun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.''

Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. İbni Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben ey Ebu Mes'ud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim? Belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı, kimsin sen ha?
2: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet, ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'i oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet, hala öyle baksana.
2: Çok gençtik ama yine olsun yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım, beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size, çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler.

0: Güler ve hasret giderdiler.
1: Hey Muaz, anlat bakalım. Özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
3: Öyle Muaz. Ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
1: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
3: Biz de seni Muaz.
1: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
3: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
1: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
3: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
3: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
3: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
3: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
3: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
3: Yok.
1: Var gibi.
3: Var.
2: Karar ver, var mı yok mu?
3: Yok ama var.
1: O ne demek yahu?
3: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam, sakin ol.
3: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
3: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
1: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
3: Allah Allah, ya sabır.
1: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
3: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
3: Muaz, beni kızdırma.
2: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
1: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
3: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
3: Devam et.
1: Evet, çok sakinleşmiş.
2: Çok.
1: Sıcak bir gündeki çöl gibi sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse, devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
1: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
3: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
1: Bana da.
3: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
3: Şaka şaka.
2: Neyse, hadi gidelim.
1: Nereye?
2: Putları kırmaya.

Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Enes'ten radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebia bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam. Ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

0: Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlarla bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kurayla belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına giderler. Bir süre sonra sudan nasibimizi almak için geminin altından bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte helak olur. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.

Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Allah.

0: aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.
0: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Farklı şehirlerde görevlendirdiği insanlara ilk tavsiyesi kolaylaştırınız olan sevgili Peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan "acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır" sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, her biriniz kardeşinin aynısıdır, onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki

Hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Miktam bin Mahdi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.
1: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca

0: da Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi.

Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: Hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır diye hatırlatmada bulunmuştur.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikretenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice, zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap, buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

0: Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin" der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın" diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin" deyince, Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz" demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp "aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım" deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini

0: Gözlerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu. Beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok. Omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım. Sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir. Arı duru, pirü pa. Kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı. Deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini, ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım" desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var" dedim. "Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var" buyurdu.

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
1: Allah Resulü

Üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar dediğinde ashabı bunlar nedir ya Resulallah diye sormuş. Peygamberimiz de sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmendir diye cevap vermiştir. Bunları yaptığımda elde edeceğim şey nedir diye soran sahabiye ise kolayca vereceğim bir hesap ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmen diye cevap verir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak. Sıla-i Rahim, akrabalık bağları. Abdurrahman bin Avf'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Akrabalık ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için nesleplerinizi, sülalenizi tanıyın. Çünkü akrabalık bağlarının canlı tutulması ailede sevgiyi güçlendirir, malı artırır ve ömrü uzatır. Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Bera bin Azib'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Teyze, anne konumundadır. Enes bin Malik'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bollaşmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ile irtibatını sürdürsün. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa akrabalık bağlarını korusun. Cübeyr bin Mut'im'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Akrabayla ilişkisini kesen cennete giremez. Ömer bin Said kendisine nakledilen bir olayı şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah otururken süt babası çıka geldi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun için elbisesinin bir ucunu yere serdi. O da üzerine oturdu. Sonra süt annesi geldi. Bu sefer de elbisesinin öbür ucunu onun için yere serdi. O da bunun üzerine oturdu. Daha sonra da süt kardeşi geldi. Resulullah onun için ayağa kalktı ve onu önüne oturttu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: سعد بن أبو وقاص'tan رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: ابن مسعود'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: Ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki, koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili eşinin sözlerine karşılık Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa, ben oruçluyum desin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazret Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Allahümme kfini bihalalike an haramik ve agnini bifadlike ammen sivak.
2: Allah'ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye öğrettiği duada helal rızkın önemine işaret etmektedir. Tükettiği gıdalar, insanın beden ve ruh sağlığını etkilediği gibi, ibadet hayatını da etkiler. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle uzun bir yolculuk yapan ve ardından dua eden bir kişi hakkında şöyle demiştir: Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olunsun? Peygamberlerle birlikte müminlere de helal ve temiz yiyecekler yemeleri ayetlerde sıkça hatırlatılır. Gıdanın helal olması İki yönüyle ele alınmalıdır. Kazanılma şekli ve gıdanın maddesinin helal olup olmaması. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi sözleriyle Allah Resulü rızkını çalışarak kazanmanın helal gıda açısından en güvenli yol olduğunu belirtmiştir. Peygamberler bu konuda insanlığa örnek olmuşlardır. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda buğday yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkarmıştı. Parmakları ıslanınca satıcıya sebebini sormuş, o da yağmurdan ıslandığını söylemişti. Bu yaşlığı üstüne getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir buyurmuştur. Malda kusur olduğu halde saklamayı, stokçuluk yapmayı yasaklayan Peygamberimiz, kişinin elinin emeğinden daha helal bir yiyecek yemediğini ifade etmiştir. Müşteri kızıştırmak için almayacağı ürünün fiyatını artırmak ve henüz para gelmemiş bir ürünü satın almak da helal olmayan ticari faaliyetlerdir. Besin maddeleri söz konusu olduğunda helal gıdalar daha geniş bir yer tutar. Bitkilerde genel olarak sınırlama yoktur. Etleri yenilmesi haram olan hayvanlar ve yiyecek içecekler ayetlerle ve Allah Resulü'nün uygulamalarıyla belirlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz, haram ve helalin belli olduğunu, şüphelilerden sakınmak gerektiğini ifade etmiştir.
4: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de "Yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar" derler. Allah Teala "Benden ne istiyorlar?" "Cennetini istiyorlar." "Cennetimi gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, görmediler." "Cenneti görselerdi ne yaparlardı?" "Senden güvenceni isterlerdi." "Benden neden dolayı güvence isterlerdi?" "Ateşinden ya Rabbi." "Ateşimi gördüler mi?" "Hayır, görmediler." "Ateşimi görselerdi ne yaparlardı?" "Senden bağışlanma dilerlerdi." Bunun üzerine Yüce Allah, "Ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim" buyurur. Bunun üzerine melekler, "Ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu" derler. Bunun üzerine Yüce Allah, "Onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz" buyurur.

0: Muaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطمين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

Resulullah'ın süvarisi Miktat bin Esved. Mekke'nin dayanılmaz işkencelerle dolu günleriydi. Kimsesiz müminlerin sebepsiz yere yakalanıp eziyet edilmek üzere işkence mekanlarına götürüldüğü bu dönemde iman etmiş bir genç vardı. Bu korkusuz delikanlı Müslüman olduğunu daha fazla gizleyememiş, imanı uğruna çekeceği tüm işkencelere kendini hazırlamıştı. Kureyşliler zaman zaman onu ulu orta yakalayıp elbiselerini soyarak ateşle kızdırılmış demirden yelek giydirir, saatlerce hatta günlerce kızgın güneşin altında bekletirlerdi. En acımasız işkencelere maruz kalmasına rağmen gencin direnci daha da artardı. Bu manzarayı gören işkenceci müşrikler daha da kinlenir, çılgına dönerlerdi. Artık Mekke'nin dayanılmaz eziyet ortamının terk edilmesi vakti gelmişti. Habeşistan'a gidilerek bir nebzede olsa zulümden uzak kalma fırsatı doğmuştu. Allah Resulü'nün emri doğrultusunda imkan bulan müminler, ana yurtlarını gözyaşlarıyla terk edip Habeşistan'a doğru yola çıktılar. Hicret eden grup içinde Resulullah'tan ayrılmak istemeyen, ancak emir gereği gitmek zorunda kalan bu cesur delikanlı da vardı. Muhacir delikanlı, Peygamber Efendimizin hasretine daha fazla dayanamadığından Habeşistan'da ancak kısa bir süre kalabildi. Sonrasında Mekke'ye döndü. Medine'nin kapıları Müslümanlara ardına kadar açıldığında müminler bu kez gruplar halinde Medine'ye hicret ettiler. Bu kimsesiz sahabi de nihayet Medine'ye varmıştı. Birkaç arkadaşıyla birlikte yeni ayak bastığı Medine'nin yokluk günlerinde karnını doyurmak istedi. Kalacak yeri de yoktu. O kadar açtı ki mecalsizlikten kulakları duymuyor, gözleri neredeyse görmüyordu. Yanına vardıkları Allah Resulü onları alıp mescide götürdü. Hazreti Peygamber'in kapısında birkaç keçi duruyordu. Misafirlerine "Hadi bakalım onları sağın ve sütü aramızda paylaşalım." buyurdu. Aç ve yorgun misafirler keçileri sağmaya başladılar. Herkes sağıp payına düşen sütü içerken Allah Resulü de aynı şekilde bu sütten içiyordu. Resul-i Ekrem her gece bu misafirlerinin yanına gider, kimseyi uyandırmaksızın henüz uykuya dalmayanlara işittirmek üzere sessizce selam verirdi. Ardından mescide geçer, gece namazı kılardı. Namazı mütakiben önceden sağılmış olan ve kendi hissesine düşen sütü kabından içerdi. Bir gece vakti kendi payına düşen sütü içen delikanlıya şeytan vesvese vererek, "Nasıl olsa Muhammed'e ziyaret için ensar gelip hediye ikram ediyor. Bu yüzden senin sağdığın bu süte onun ihtiyacı yok." diye fısıldadı. Şeytanın vesvesesine aldanan ve hala karnı aç olan sahabi dayanamayıp Resulullah'ın hakkı olan sütü de içti. Ancak içer içmez tüm ruhunu bir pişmanlık duygusu kapladı. Boş durmayan şeytan şu sözlerle vesvesesine devam etti. "Yazıklar olsun sana. Muhammed'in sütünü de içtin. Bak şimdi gelip hissesine düşen payı göremezse sana beddua edecek. Sen de helak olup gideceksin. Hem dünyan hem de ahiretin mahvolacak." Arkadaşları istihkaklarını içip uykuya dalmışlardı. Onu ise bir türlü uyku tutmuyordu. Üzerinde ayaklarını örttüğünde başını, başını örttüğünde ise ayaklarını açıkta bırakacak kadar kısa bir örtü vardı. Derken Peygamber Efendimiz her zamanki gibi gelip kimseyi rahatsız etmeden selam verdi. Mescide geçip namaz kıldı. Ardından kendisine ayrılan sütü içmek üzere geri geldi. Sütün bulunduğu kabı açtı ancak bir şeyi göremedi. Ellerini semaya kaldırdı. O sırada suçluluk psikolojisi içinde Resulullah'ı gizlice gözleyen sahabi, şeytanın vesvesesinin etkisiyle "Eyvah, Allah Resulü şimdi bana beddua edecek ve ben helak olacağım." diye içinden geçirdi. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu, ölecek gibiydi. Ancak Hazreti Peygamber'in dudaklarından dökülenler şu dua cümleleriydi. "Allah'ım, beni doyuranı sen doyur, beni susuz bırakmayanın susuzluğunu sen gider." Kendini suçlu hisseden sahabi bu duayı duyar duymaz sevinçten ne yapacak?

olacağını bilemedi. Üzerindeki örtüyü beline bağladı ve bir bıçak alıp keçilerin ensemizini Resulullah için kesmeye karar verdi. Keçilerin yanına vardığında gördüklerine inanamadı. Hepsi de sağlıcak haldeydi. Süt sağdıkları kaba alıp üstü köpükle kaplanıncaya kadar tüm keçileri sağdı. Allah Resulüne ikram etmek üzere kabı götürdüğünde Resul-i Ekrem'in "Bu gece sütünüzü içtiniz mi?" sorusuyla karşılaştı. Heyecanlı sahabi içtiklerini söyleyip "Ey Allah'ın Resulü, buyurunuz içiniz." dedi. Hazreti Peygamber kana kana içtikten sonra içinde süt bulunan kabı ona verdi. Bu ikramı geri çeviremeyen sahabi bir yandan sütü içiyor, bir yandan da yaşadığı bu garip olaydan dolayı gülmekten kendini alamıyordu. Onun üzerinde sıkıca bağlanmadığı anlaşılan örtü bulunduğu halde gülmeye devam ettiğini gören ve tebessüm eden Hazreti Peygamber, "Dikkat et, elbisen açılmasın." buyurdu ve meseleyi açıklamasını ondan istedi. Kendine gelen sahabi olan biteni anlattı. "Bu sadece Allah'ın bir rahmeti ve ikramıdır. Keşke arkadaşlarını da uyandırsaydın, onlar da süt içselerdi." buyuran Resul-i Ekrem'e cevap sadedinde o sahabi şunları söyledi. "Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bu olayı seninle yaşadıktan sonra onların sütü içip içmemesine hiç aldırmam."

Yaşadığı bu hatırayı bize nakleden bahtiyar sahabi Miktat bin Esved'dir. Asıl adı Ebu Mabet Miktat bin Amr bin Salebe olup, Mekke'nin gizli davet döneminde iman ettiğini açıklayanların yedincisi olarak kabul edilir. Miktat bin Esved aslen Yemenli olup Behra kabilesine mensuptur. Babası Amr bin Salebe işlediği bir cinayet sebebiyle mensup bulunduğu Behralılardan kaçıp Arapların meşhur kabilelerinden olan Kindelilere sığınmıştı. Bu vesileyle Miktat bin Esved nübüvvetten 25 yıl önce burada dünyaya gözlerini açtı. Çocukluğu ve gençliği Kindeliler arasında geçti. Kabilesinde küçük yaşlarından beri korkusuzluğu ve haksızlık karşısındaki tahammülsüzlüğüyle tanındı. Delikanlılık çağlarında bir gün Kindelilerin liderlerinden olan Ebu Şemr bin Hucr ile aralarında bir münakaşa cereyan etti. Yaşanan haksızlığa dayanamayan Miktat olaya sessiz kalamadı ve Ebu Şemr'i yaraladı. Hadiseyi duyan Kindeliler ayaklandılar ve Miktat'ı linç etmeye kalktılar. Miktat da ailesini terk ederek Mekke'ye kaçmak zorunda kaldı. Mekke'ye geldiğinde Esved bin Abdüyevus onu himayesine aldı ve daha sonra da evlat edindi. Bu sebeple o Miktat bin Amr ismiyle değil Miktat bin Esved olarak tanındı. Evlatlık hukukunu belirleyen ayetin nüzulüne kadar insanlar Miktat'a daima İbni Esved şeklinde hitap ettiler. Ayetin nüzulünden sonra ise Miktat babasına nispet edilerek İbni Amr olarak çağrıldı. Bedir Savaşı öncesiydi. Hazreti Peygamber savaş hususunda istişare etmek üzere ashab-ı kiramı toplamıştı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Kureyşlilerle savaşma konusunda fikirlerini beyan ettiler. Dostlarının düşüncesini merak eden Resulullah fikir almaya devam etti. Üçüncü şahıs olarak Miktat söz istedi ve topluluk adına şu tarihi konuşmayı yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Allah size neyi emrediyorsa siz onu yapın. Allah'a yemin ederim ki biz hep sizin sağınızda, solunuzda, önünüzde ve arkanızda olacağız. Biz asla İsrailoğullarının peygamberleri Musa'ya, ''Ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada seni bekliyoruz.'' dedikleri gibi demeyeceğiz. Bizden duyacağınız ancak şu söz olacaktır. ''Ya Resulallah, siz gidin, biz de arkanızdan gelelim. Siz yürüyün, biz de sizinle beraber yürüyelim.'' Miktat'ın bu özveri içerikli cümleleri üzerine Allah Resulü çok memnun oldu ve ona dua etti. Bu diyaloğu imrenerek takip eden İbni Mesud daha sonra şunları söylemiştir. Miktat görüşünü belirttiğinde Resulullah o kadar memnun oldu ki, Allah'a yemin olsun ki içimden keşke şu ifadelerin sahibi ben olsaydım. Ne olurdu bu güzel sözleri ben söyleseydim de Allah Resulü'nün duasını ben alsaydım dedim. İbni Mesud yine Miktat hakkında şunları dile getirmiştir. Miktat'ın öyle hallerine şahit oldum ki, onun dostluğunu yeryüzündeki hiçbir şeye değişmem.

Miktat kimsesizliği, hayatının türlü sıkıntılarla geçmesi, daima bir asker olarak seriyelerde ve savaşlarda hazır bulunması gibi sebeplerle yaklaşık 40 yaşına kadar evlenmeye imkan ve vakit bulamadı. Bir gün Abdurrahman bin Af'ın, "Miktat, baksana yaşın 40 oldu, halen evlenmeyecek misin?" sorusuna, "Evlenecek kız bulsam durmam elbette. Sen kızını benimle evlendirsen olur mu? Kızına talibim." şeklinde cevap verdi. Böyle bir cevabı beklemeyen Abdurrahman öfkelendi ve ona kırıcı laflar söyledi. Bu sözlere içerlemesine rağmen Miktat tek kelime etmedi. Üzgün bir şekilde Peygamber Efendimizin yanına vardı. Durumu fark eden Allah Resulü meseleyi sorduğunda yaşadığı hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber tebessüm edip şöyle buyurdu. "Miktat, ister misin seni ben evlendireyim?" Üzgün Miktat bu soru karşısında çok heyecanlandı. Kendisine damadı olmayı münasip gören Allah'ın elçisiydi. Daha ne isteyebilirdi ki? Böylece Resulullah, amcası Zübeyr'in kızı olan Dubba ile Miktat'ı evlendirdi. Peygamber Efendimiz aynı zamanda Kur'an hafızı olan Miktat'ı o kadar severdi ki, bir gün şu ifadeleri dile getirmiştir. "Allah bana şu 4 kişiyi sevmemi emretti. Kendisinin de onları sevdiğini bana bizzat bildirdi. Bunlar Ali bin Ebi Talip, Ebu Zer, Miktat ve Selman'dır." Ayrıca bu yakınlığa istinaden Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. "Her Nebiye 7 nüceba, seçkin yardımcı verilmiştir. Bana ise 7'si Kureyş'ten, 7'si de diğer muhacirlerden olmak üzere 14 havari verilmiştir. Bunlar Ali, Hamza, Hasan, Hüseyin, Cafer, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab bin Umeyr, Bilal, Selman, Miktat, Ebu Zer, Ammar, Abdullah bin Mesud'dur." Miktat da Hazreti Peygamber'i tarifsiz bir hürmetle severdi. Resulullah'tan ayrılmaya tahammül edemezdi. Öyle ki Peygamber Efendimiz muhacir ve ensarı onar kişilik gruplara taksim edip kardeş ilan ettiğinde Miktat'a kendi grubunda yer vermişti. Bunun üzerine Miktat sevinçten ne yapacağını bilememişti. Ölüm döşeğinde yakınlarına sunduğu vasiyeti de Resulullah'a beslediği sevgiyi gözler önüne sermektedir. Bedir Savaşı'nda atı üzerinde gösterdiği kahramanlık sebebiyle Resulullah'ın süvarisi olarak nitelendirilen Miktat, yaşadığı müddetçe savaş meydanlarında bulunması sebebiyle pek çok ganimet elde etmişti. Öyle ki Bedir Savaşı'na Sebha isimli atıyla katılmıştı. Bu itibarla Resul-i Ekrem hem Miktat hem de onun atı için ganimetten pay ayırmıştı. Gerek ganimetlerden elde ettikleri, gerekse ticaretle meşguliyeti itibarıyla kazancının yerinde olması bakımından Miktat'ın hayli serveti vardı. Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti nedeniyle varislerine mirasını taksim ederken şu vasiyette bulunmuştu. "İstiyorum ki servetimin bir kısmını Allah Resulü'nün sevdiklerine hediye edip, öylece onun huzuruna varayım. Bu amaçla Resulullah'ın eşlerinden hayatta olanlara 7 biner, onun kıymetli torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e 18 biner dirhem verilmesini vasiyet ediyorum. Kimseyi incitmeyen ve hiç kimseye hakkında peşin bir yargısı bulunmayan Miktat, herhangi bir meselenin iç yüzünü bilmeden hüküm verilmemesi gerektiğini Resul-i Ekrem'den öğrendiği şu ifadelerle dile getirirdi. Ben bir insanın son nefesini nasıl verdiğini bilmedikçe onun hakkında iyi ya da kötü bir laf etmem. Zira Allah Resulü bu konuda insan kalbi kadar değişken bir şeyin bulunmadığını söylemişti. Müminin ön yargılı olmamasını tavsiye etmesi bağlamında onun Resulullah'la yaşadığı şu diyalog gayet manidardır. Ey Allah'ın Resulü! Kafir bir kimseyle karşılaşıp çatışsam ve o kılıcıyla bir elimi koparsa, sonra da elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp Müslüman olduğunu söylese, o kafiri bu sözünden sonra öldürebilir miyim? Hazreti Peygamber'in elbette hayır, iman ettiğini söyledikten sonra artık onu öldüremezsin cevabı üzerine Miktat, ey Allah'ın elçisi, o şahıs bir elimi koparmış, sonra belki benim elimden kurtulmak için ve korkudan bu sözü söylemiş olsa dahi yine onu öldüremez miyim şeklinde sorusunu yineledi. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. Bak Miktat, sakın bunu yapma.

Eğer o şahsı öldürürsen, o kimse senin onu öldürmeden önceki durumun üzeredir. Sense onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşersin.

savaş meydanlarının aranan bahadırı Miktat, üstesinden gelemeyeceği işlere daima mesafeli durdu. Örneğin yöneticilikten hep uzak kalmaya çalıştı. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber onu bir bölgeye idareci olarak vazifelendirmişti. Görevini tamamlayıp döndüğünde Resulullah, "Ey Miktat, idareciliği nasıl buldun?" diye sordu. "Ya Resulallah, bu benim yapacağım iş değilmiş, bizzat yaşadım. Herkes etrafımda pervaneydi. Adeta tüm insanlar emrime amadeydi. Herkes gözüme girmeye çalıştı. İnsanların bu hallerini görünce anladım ki yaşadığım müddetçe ben idarecilik yapamayacağım." Bir gün Müslümanların geçirdiği çile dolu yılları bilmeyen bir grup tabiin mescitte sohbet etmekte olan Miktat'a imrenerek yüzüne karşı şu sözleri söyledi. "Allah Resulü'nü gören şu iki gözün sahibine ne mutlu. Ey Miktat, sen onunla ne güzel günler yaşamışsındır. Keşke biz de senin yerinde olsaydık da Allah Resulü ile birlikte zaman geçirseydik." Bu sözleri garipseyen Miktat onlara şu mukabelede bulundu. "Hayır, sakın böyle demeyiniz. O dönemde yaşayıp da imandan mahrum kalabilirdiniz. Resulullah'a karşı bakışınızın nasıl olacağını şimdiden nasıl bilebilirsiniz? Biz neler gördük? Ona inanmayan nice insanlar tanıdık. Onlar böylece yok olup gittiler. Oysa siz bu devirde yaşadığınız için onu görmeden iman ettiniz. Bu durumun büyük bir nimet olduğunu biliniz. Sizin sıkıntılarınızı başkaları çekti. Bu yüzden size düşen hayıflanmak değil, bahşedilen iman nimetinden ötürü Allah'a hamd etmenizdir." Miktat, Tebük seferi sonrasında iman etmek üzere Medine'ye gelen Behra kabilesinden bir grup hemşehrisiyle özel olarak ilgilendi. Onları evinde günlerce ağırladı ve bu süreçte onlara Kur'an-ı Kerim öğretip İslam misafirperverliğinin en güzel örneklerini gösterdi. Bu ağırlamadan oldukça etkilenen Behralılar yurtlarına dönüp Miktat vasıtasıyla tanıdıkları İslam'ı tüm kabileye anlattılar. Bu sayede Behralıların tamamı Müslüman oldu. Bedir, Uhud, Hendek başta olmak üzere tüm savaşlara en ön safta iştirak eden Miktat, bazı seriyelerde keşif kolunda bulundu. Reci vakasında yakalanıp bir ağacın dalına asılarak trajik bir şekilde şehit edilen Hubeyb bin Adi'nin naaşını getirmek üzere Resulullah tarafından gönderilen cesur sahabiler arasında yer aldı. Miktat'a Allah Resulü'nün güvendiği gibi ashab-ı kiramda sonsuz bir şekilde güven duyardı. İslam coğrafyasının fetihler nedeniyle genişlediği Hazreti Ömer döneminde Mısır'ın fethi için yola çıkan Amr bin As, takviye kuvveti istediği halifeden şu ifadelerin yazılı olduğu bir mektup almıştı. "Sana 4000 asker ve her biri 1000 asker değerinde 4 sahabi gönderiyorum. Bu 4 kişiden biri Miktat idi." İyi bir istihbaratçı olan Miktat'a Medine'ye hicret sonrasında Hazreti Peygamber çok gizli ve son derece tehlikeli bir görev vermişti. Buna göre o Mekke'ye gidip Kureyşlilerin Müslümanlar hakkındaki planlarını gizlice öğrenecekti. Miktat kimseye sezdirmeden kısa süre içinde Allah Resulü'nün istediği bilgileri toplayarak Medine'ye döndü. Miktat'ın haksızlığa tahammül edemeyen bir yapısı vardı. Böyle bir durumda hemen müdahale ederdi. Bir sefer esnasında birliğin komutanı hayvanların otluğa çıkarılmaması hususunda emir vermiş, ancak bu emirden haberi olmayan askerlerden birisi hayvanını meraya salmıştı. Durumdan haberdar olan kumandan hiddetlenerek emre karşı geldiğini düşündüğü askeri tekme tokat dövmeye başlamıştı. Bu manzaraya şahit olan Miktat, "Ne hakla adamcağızı dövdün? Vallahi sen ona ne kadar vurduysan onun da o kadar sana vurması iktiza eder," diyerek kısasın gerektiğini söylemişti. Komutan kısas talebini kabul etmesine rağmen asker kumandanını affetti ve kısastan vazgeçti. Bunun üzerine Miktat asırları aşan şu serlevha sözü söyledi. "Allah'tan tek dileğim şudur ki İslam'ın kıyamete kadar aziz kalmasıdır. Ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim." İlerleyen yıllarda fazla kiloları sebebiyle hareket etmekte zorlanan Miktat bin Esved, kölesi tarafından yağlarının bir kısmının alınması için karnının yarılmasının ardından rahatsızlandı. Savaş meydanlarının kahraman süvarisi, Hicri 33, Miladi 653 yılında
Medine'nin kuzeybatısındaki Cürfe'de rahmeti rahmana kavuştu. Medine'ye kadar omuzlarda getirilen naaşı, Hazreti Osman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cennetül Bakiye defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.
0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzü bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: أم سلمة'nin رضي الله عنها naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü ashabından bazılarıyla birlikte bayramlaşmaya çıkmıştı. Ebu Kesir'in evine vardıklarında avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini yad ettiklerini gördü. Allah Resulü onlara alım satım işlerinizi nasıl yaparsınız diye sordu. Onlar da şöyle alır, şöyle satarız diye ticari usullerini anlattılar. Resulullah onlara dilediğiniz gibi alın satın. Fakat sakın kendi kendine ölmüş hayvanın etini, kesilen hayvanın etine karıştırmayın buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: ey insanlar, şu söyleyeceklerimi iyi belleyin. Kara borsacılık yapmayın. Müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Satış için pazara mal getiren yabancı tüccarın malını pazara girip fiyatları öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturan, piyasayı bilen kişi, piyasayı bilmeyen köylü namına satış yapmasın. Hiç kimse kardeşinin pazarlığı bitmeden müşteriye yeni fiyat teklif etmesin.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, eûzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de "utanmazsan istediğini yap" sözüdür.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam tistahi fasna' ma şi't.
2: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini, insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, İnsanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin, münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğine emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz: haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki, eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: حذيفة رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.
0: وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.
0: An Ebi Hureyre radıyallahu anh an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: لقيط بن صبرة'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye: şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim,

Öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin, dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin," buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun," diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin," diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin," dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun," cevabını verecek.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir annenin çocuğunu çağırıp "Gel sana bir şey vereceğim." dediğini işitince kadına "Ona ne vereceksin?" diye sormuş. Kuru hurma cevabını alınca da şöyle buyurmuştur: "Dikkatli ol. Ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı."

0: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: براء بن عازب'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yerhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye, Nisa 4'e 41, geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kulleh.
2: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi, dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezakette yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır. Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
1: برادن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır, buyurmuştur.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir.

0: buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse cennetin kokusunu alamaz.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e ey Allah'ın Resulü acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim: Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda

0: güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
1: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
0: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada İki rekat namaz kılardı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.